0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonla görüştü. Liderler ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Pakistan, Türkiye Petrolleri anonim ortaklığının sismik gemilerini karşılamaya hazırlanıyor. Pakistan petrol işlerinden sorumlu Enerji Bakanı Pervaz Malik, gemilerin Eylül veya Ekim'de Pakistan kıyılarına ulaşmasını beklediğini söyledi. Sismik gemiler bu yıl Pakistan'da 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğalgaz arayacak. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, tarımsal hasılada 83,2 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Böylece Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıraya yerleşti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ümaklı, verileri tarımda tarihi rekor başlığıyla duyurdu. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba'nın savcılık işlemleri tamamlandı. Ahmetcan Ağbaba, nüfus ticareti suçu kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Ankara'daki NATO zirvesinin kritik başlıklarından biri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin telefonla görüştü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2645'e yükseldi, 12 binden fazla kişi yaralandı. Yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısı ise 68 binden fazla. Depremlerin ardından günlerdir aralıksız çalışan Türk arama kurtarma ekipleri de kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı. İranlılar, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamaney'e veda ediyor. Tahran'da Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. Hamaney'in naaşı Tahran'dan sonra Kum'a, ardından 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. İran'daki son cenaze töreniyle defin işlemi ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a çok ağır darbe vurduk dedi. İran'ın kendileriyle anlaşmak için adeta can attığını iddia etti. İran'a Hamaney'in cenaze töreni için bir hafta izin verdiklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Vladimir Putin kamuflajlarını giydi, Rus birliklerini ziyaret etti. Luhansk'ın tamamının kontrol edildiğini söyledi. Rusya ayrıca kritik önemdeki Konstantinovka kentinin ele geçirildiğini açıkladı. Ukrayna ise bunu yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de St. Petersburg'daki bir petrol tesisiyle Leningrad bölgesinde bir deniz üssüne hedef aldıklarını açıkladı. TCG Oruç Reis, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl töreni için New York'ta. Kentte düzenlenen Yelken Geçidi etkinliğinde yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. TCG Oruç Reis fırkateyni de Türk bayrağını dalgalandırdı. Ataspor'unda Edirne'de 665. buluşma gerçekleşiyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık mücadelesi sürüyor. Altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi. Bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca bizi internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçmeniz yeterli olacaktır. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk eseri. Kürdeli Hicazkar makamında güftesi Erol Sayan'a ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait olan eseri Hasan Eylen'den dinliyoruz. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım.

Nazan Sıvacı'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın dedi. Şimdi Dilek Özkan'ın sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Sevi neşelen, sevme yanarsın.

Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Hicaz bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz şarkısıydı. Güftesi Sadık Şendil'e aitti eserimizin. Yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Muzaffer İlkar'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Güldehen Marmara söylüyor. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni,

Yusuf Nalkese'nin Hicaz şarkısını dinledik Nesrin Sipahi'nin sesinden. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık dedi. Yine Yusuf Nalkese'nin Hicaz bir şarkısını dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Tuğçe Pala seslendiriyor. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz.

Yalan değil, pek kolay olmayacak. Bestesi ve güftesi Yusuf Nakesen imzalı eserimizi Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinledik. Şimdi Yesari Asım Arsoy'un Hicaz bir şarkısını dinleyeceğiz. Yahya Geylan söylüyor. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde.

Bestesi Saadettin Kaynağı'nın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Hicaz makamındaki eseri İlknur Eybisi'nin sesinden dinledik. Yağdı eller aldı beni. Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz eserlerle devam ediyor programımız. Eserimizin bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Balarısı Metin'e ait. Neşe Öztay söylüyor. Açık bırak pencereni, örtme perdeni bu gece.

Gül Yazıcı'nın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına dedi. Eserimizin bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti. Yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Selim Öztaş söylüyor. Sandalım geliyor Varda.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç Akdeniz, İç Anadolu, Bayburt hariç Karadeniz, Erzurum ve Ardahan hariç Doğu Anadolu'nun dolusuyla Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 28, İstanbul ve Bursa 29, İzmir ve Mardin 35, Edirne ve Antalya 30, Aydın ve Şanlıurfa 38, Adana 34, Konya 31, Sivas 26, Bolu ve Artvin 26, Trabzon ve Tokat 27, Van 25, Batman 39 derece.
0: Yol durumu.
1: Kuzantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sol şerit ve orta şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 19'a 20. kilometreleri arasında Kızılçay Köprüsü'nün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığı için ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.

Belgin Erol Gündoğdu'nun sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar dedi. Nihavend makamında bir eser dinledik. Eserimizin bestesi Teoman Alba'ya, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Yine Nihavend bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Arif Sami Toker'e, güftesi Nedim'e ait. İbrahim Suat Erbay söylüyor. Enişti Nevbahar Eyyam, açıldı güylü gülşen.

Emel Sayın'ın sesinden dinledik. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlara başlıyoruz. Fatma Çan günaydın. Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler selamlar diyor sıradaki eseri. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve ekibimize, Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk'la TTRM dostlarına armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye de eklemiş mesajının sonuna. Teşekkür ediyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Zehra Gülkokar, Mahmut Demirtaş, Fatih Kayan ve Osman Erdem'e armağan ediyormuş eserleri. Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkına ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor eserleri. İbrahim Özdemir, Mersin Mut'tan selamlarını gönderiyor. Mutlu pazarlar diliyorum size demiş. Eseri kendime, size ve ekibinize armağan ediyorum. İsa Özdemir'e ve Sabahın Namesi dinleyen herkese eserler armağan olsun diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün bizim seçmiş olduğumuz eserlerden devam edecek programımız. Bugün sizin seçimlerinize yer veremeyeceğiz. Bizi affedin. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar yine aynı şekilde sizin seçimlerinize de devam edeceğiz. Şimdi Nihavend bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi Emin Ongan imzalı. Mine Geçiri söylüyor. Sen benim gönlümde açan son güldün.

Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Eserimizin bestesi Kamuran Yarkın'a, güftesi Doğan Işık Saçan'a aitti. Ali Suat Erdil'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şevki Şahinoğlu Güller Diyarı Isparta'dan günaydın diyor bize. Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan için ayrıca TRT Name'nin tüm ekibine ve dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız demişler. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Mutlu pazarlar diliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları, şefimiz Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıma programda emeği

geçen herkese armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Neşeli, sevinçli bir gün diliyorum. Gönül dolusu sevgiler demişler. Eseri size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor bize, Ayaş Yumurtalık'tan selam olsun demişler. Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor, mutlu pazarlar diliyor. Sevgili eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşları, TRT Name dostları ve ekibimizi de unutmamış, ekibimize de armağan ediyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan günaydın diyor, sevgilerini gönderiyor bize. Nevin Keklik, Ayla Seyhan, Nurten Şenmerdan, Meral Özhan, Hatice Okur, Sıdıka Tavukçu, Nazire Metin, Leyla Çabuk, Nesrin Gökmen, Fatma Zengin, Nesrin Ilıcak ve bize armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz Biresel dinleyeceğiz. Hem bestesi hem de güftesi Zekai Tuncay'a ait eserimizin. Fatma Nurten Demirkol söylüyor. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı.

Zeki Özceylan Alanya'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Süheyla Hanım'a, oğlu Eren'e, gelini Ayça'ya ve torunu Duru Özceylan'a istiyormuş. TRTname dinleyen herkese de armağan ediyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Nurullah Çoban, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Hasan Dağ Zirvesi'nden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. TRTname dinleyen dağcı arkadaşlarıma, aileme ve torunlarıma armağan olsun diyor. Mehmet

Ahmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlarını gönderiyor. Sağlıkla, huzurla, paylaşarak olsun her anımız diyor. Teşekkür ediyoruz. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kayaçelebi ve korumuzun duayeli Nihat Görgülü'ye armağan ediyorum. Gül Sefa Koçyiğit Can Bolat'a, dinleyen herkese armağan olsun diyorlar. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın diyor. Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibimize armağan etmişler. Koro arkadaşlarıma, resim kursu arkadaşlarıma ve ritim arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den bize ulaşıyor. Torunu Ares için eserler istiyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Ekibimize ve dinleyen herkese armağan ediyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege ve eserleri seven herkese armağan olsun demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Serap Kuzey'in sesiyle baş başa bırakacağız sizi. Acem Kürdi makamında bir eser deneyeceğiz. Eserimizin bestesi Mahmutoğlu, güftesi Yalçın Beynican'a ait. Seni nasıl özledim, gönlüme sor söylesin.

Sizden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. O çeşme kurumuş, akmıyor artık dedi. Durmuş Altın Taş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlar ve sevgiler gönderiyor. Köyüm halkına, müzik seven herkese armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin diye eklemişler. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin tüm ekibe Ankara'dan selamlar diyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum eserleri demiş. Reyhan Baş Samsun'dan sevgilerini gönderiyor. Mutlu sabahlar demiş bize. Emek veren herkese, eşim Hardun Bey'e, TRTname dostlarıma, herkese armağan olsun eserler. Sonsuz teşekkür ediyorum diyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Ailesine, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir eser daha dinleyeceğiz. Vedat Çetinkaya söylüyor. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter.

Servet Şahin, gününüz aydın, sağlığınız yerinde, gönlünüz müzikle dolu olsun. Mutlu bir pazar günü diliyorum size. Kuşadası'ndan selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eşim Necla Şahin'e, TRTname dostlarıma ve programınız ekibine armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Denizli'den bir selamımız var. Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar diliyor. Hürmet Özdemir Karabük'ten sevgilerini gönderiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Kurusu ve ekibimize armağan ediyormuş. Çok teşekkür ederiz. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Sevgili Muharrem Yalçın, güzel bir sabahın namesinde bu güzel programda yine buluştuk. İyi ki varsınız. Seçkin eserleri, nameleri dinliyor, ruhumu aydınlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum demişler. Ekibinize, TRTname can dostlarıma armağan ediyorum. Tekirdağ Körfez Liman'dan sevgilerimi gönderiyorum diyorlar. Ahmet Kumaş, Akçabat'tan Ege'nin kıyısı memleketi Muğla'ya selamlar demişler. İyi pazarlar diliyorlar bize. Selahattin Erzi Adana'dan bizi dinliyor. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. Ve ekibimizi de unutmamış tabii. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki eser TRTname sayfa dostlarıma armağan ediyorum diyor. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar köyünden selamlarını gönderiyor. Oğuz Onur, Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Kucak dolusu sevgiler göndermiş bize. Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, Sevip'te kavuşamayan herkese ve şu an radyomuzu dinleyen bütün dostlara armağan olsun. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Mustafa Sağyaşar söyleyecek sevgili dinleyicilerimiz. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

Macit Zinet Baş, günaydın. Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri Teretiname dostlarıma, koro arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Ekibe, aileme, tüm Teretiname dostlarıma herkes armağanımdır diyor. Hatice Biçer, Konya'dan selamlarını gönderiyor. İmran Ertuğ, Ankara'dan sevgiler, selamlar diyor. Sıradaki eseri kardeşime ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Muzaffer Tekik, Almanya'dan günaydın diyor. Sevgiler, selamlar demiş kendisi. Eserler size ve musiki dostlarıma armağan olsun. İyi ki varsınız demişler. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 9.41 oldu. Devam ediyoruz mesajlarınızı okumaya. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Aileme ve TRTname dostlarıma ayrıca size armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Ümit Kaya Çelebi, hayırlı sabahlar diliyorum. Güner Bekat ve Meltem Özaydın için olsun. Van'dan selamlar diyor. Ali Özdener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderiyor. İyi pazarlar dilemiş bize. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden bize sevgilerini gönderiyor. Eserleri sevgili eşine armağan ediyormuş ve iyi yayınlar diliyor. Selami Kabakçı Niksar'dan sevgilerini gönderiyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan merhaba diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarımı gönderiyorum demişler. Yasemin Yiğit Mersin Çanlıyayla'dan günaydın diyor. Almanya'daki torunu Defne için ve Manisa'daki torunu Pınar için istiyormuş. İyi yayınlar dilemiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Hanım'a, eniştesi Osman Bey'e ve torunları Zeynep, Eren, Keren ve Metehan'a armağan ediyor. Ablan Yıldız da yine bizimle birlikte Ankara'dan merhaba diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Gül Eskişehir'den bizi selamlıyor. Hasan Cengiz günaydın diyor. Mahir Tekin, Recep Yılmaz, Şevket Pakkan, İbrahim Kaya, Mustafa Demir, Ali Tunç için olsun eserler demişler. Mustafa Çatlak Kaya Aladağ Eyner Köyü'nden selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yine güzel bir eser dinleyeceğiz şimdi. Zekai Tunca'nın sesinden. Seninle tattım ben her mutluluğu.

Osman Selçuk Altın, Osman Çokyaman, Uğur Heybeli, Seçil Kamber, Selda Karayiğit, Firdevs Ulu, Fahri Özdemir, Çağatay Durak, Ahmet Uzal, Talat Boztepe, Dilek Yıldız, Fatma Ateşok, Ahmet Özçelik, Nur Genç, Mustafa Kına, Zeki Başoğlu, Mehmet Uluyurt, İrfan Turgut Selçuk, Ceyran Şimşek Ayar, Tuncel Erol, Mehmet Kalaycıoğlu, İlhami Demir Koparan, Zişan Avcı, Süleyman Altuner, Gülsefa Koçyiğit, Can Bulat. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Eda Güzel, İlyas Aydın, bize her daim nazik ve kibar bir şekilde mesajlarını gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz programımızın. Bugün de sonuna geldik. Programımızı Suzan Yalım hazırlıyor sizin için. Teknik yönetmenimiz sesimizi size Berkay Bigeç iletiyor ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay sizlerleydik 3 saat boyunca. Haftaya yine cumartesi ve pazar saatler 7'yi gösterdiğinde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Türkiye-Pakistan İş Forumu İstanbul'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenen forumda karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı, sektörel potansiyeller masaya yatırıldı. 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmada da kararlılık vurgulandı. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında 9 ilçede 450 personelin katılımıyla denetimler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirve süresince hava trafiğine yönelik geçici tedbirler uygulanacak. İranlılar, eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Ticaret Bakanlığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak kritik bir adımı duyurdu. Arz güvenliğini korumak amacıyla ayçiçeği tohumunda sınırlı miktarda sıfır vergili ithalata izin verdi. Düşük gümrük vergili ithalat yerli ürünün tükendiği dönemde yapılacak. Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan

0: hakimliğe sevk edildi. İstanbul'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker de yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de geçen yıl sağlık harcamalarına kişi başı 840 dolar, sigaraya ise 1024 dolar harcandığını söyledi. Yeşilay'ın sigara dahil her türlü bağımlılıkla mücadelede başvurulacak adreslerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizi sağlıklı, dumansız bir ülke haline getirelim dedi. Spor. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Japonya'daki Tsugaru kanalını 13 saat 44 dakikada yüzdü. Zorlu parkurda 45 kilometre kulaç atan milli yüzücü Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla kutladı. Tebrikler Aysu Türkoğlu. Şanlı bayrağımız dünyanın dört bir yanından gururla dalgalanıyor paylaşımında bulundu. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı. Fransa'da Paraguay'ı 1-0 yendi ve bu sonuçla çeyrek finale yükseldi. Bu gece saat 23'te Brezilya ile Norveç çeyrek finale çıkabilmek adına karşı karşıya gelecek. Yarın sabaha karşı 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, efsanevi Azteca Stadyumunda İngiltere ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sevgili dostlar, bugün de günlük yaşamın temposu arasında belki hayatınız rutin bir seyirde devam ediyor. Aynı kahvaltı masasında oturuyorsunuz belki, aynı yollardan geçiyorsunuz işe giderken, aynı kişilerle karşılaşıyorsunuz. Ama hayat her ne kadar rutin seyrinde devam etse de, biz Türk musikisinin eşsiz makamlarıyla ve şarkılarıyla yaşamınızı güzelleştirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımız rast makamında şarkılarla başlıyor. Bir İrfan Özbakır bestesinde Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait sevilen şarkıyı sanatçı 1988 yılında yayınlanan Anılarım isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

başka yerde, inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka

Değerli bestekarlar Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile Yüce Ses soyadını alan kıymetli sanatçımız Hamiyet Yüce Ses'i dinledik. Baki Duyarlar'ın Rast makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Evet efendim, mazinin unutulmaz şarkılarıyla, ruhumuzu dinlendiren unutulmaz sesleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi 1996 yılına uzanıyoruz ve yine dönemin en önemli sanatkarlarından, Türk müziğine damga vurmuş bir as solist Behiye Aksoy'a kulak veriyoruz. Bestesi Rüştü Şardağ imzalı, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Rast makamındaki eseri seslendiriyor sanatçımız. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

Avni Anıl Hoca'nın sözlerini Ülkü Aker'in yazdığı Rast şarkısında değerli Serap Mutlu Akbulut hocamızı dinledik. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. Evet efendim, birlikteliğimize yine Rast makamının unutulmaz şarkılarıyla devam ediyoruz. Rast makamı deyince akla gelen sevilen bestekarlardan Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısına kulak vereceğiz şimdi de. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin, uzaklara mı gittin, hangi gizli yerdesin, sanatçımız Hamiyet Turan bizlerle.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın 2007 yılında yayınlanan Tango'dan Kanto'ya adlı albümünde seslendirmiş olduğu sevilen bir kantoyu sizlere sunduk. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Bu sevilen eserle ritmimiz daha da arttı efendim. Evet, zannediyoruz günün ilerleyen dakikalarına artık daha da hazırız. Şimdi ise yine maziden unutulmaz bir sese kulak vereceğiz. Özellikle 80'li yılların ortalarında, 90'lı yılların başında yapmış olduğu şarkılarla çıkarmış olduğu albümlerle bir döneme damga vuran Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Benden Artık Bu Kadar albümünden Metin Everes imzalı bir şarkı. Rast makamındaki bu eserin sözleri ise Sadık Atay'a ait. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol. Bir defacık şöyle bakıp yüzüme, gülmüyorsun, ne diyeyim, sen sağ ol.

İzmir Radyosu'nun sevilen sanatkarı Turgay Kızatuğ bizlerle birlikteydi. Sözleri Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait Rast makamında bir Gültekin Çeki bestesiyle seslendi sanatçımız bize. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. Efendim şimdi ise Aşıklar makamının eşsiz namelerini dinleyeceğiz. Ritmimizi bir parça daha düşüreceğiz. Ve ilk olarak Selçuk Sipahioğlu'ndan Uşak makamında bir tambur taksimine kulak vereceğiz. Hemen ardından Supi Ziya Özbekkan'ın güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait Uşak şarkısında Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış, demek sevmek de boş şeymiş.

Melekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler meğer ezelden sevdalı. Değerli sanatçı Sevim Tanürek bizlerle birlikteydi. Yesari Asım Arsoy'un Uşak şarkısında konuk ettik sanatçımızı. Ve sevgili dostlarımız, Uşak makamında şarkılarla yayınımız sürüyor. Şimdi ise Dede Efendi'nin sevilen eserini Ayşegül Durukan yorumuyla sunacağız sizlere. Bu eser aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümüne de adını vermişti. Şimdi Ayşegül Durukan sizlerle.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısına sesiyle hayat verdi. Yine hareketli, canlı bir esere kulak vermiş olduk beraberce. Bir başka Uşak şarkıda ise bu defa Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız sevgili dostlarımız. Sanatçının Uykularım Kaçıyor isimli albümünden bir Zekai Tunca şarkısına kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini ise Cemal Safi kaleme almış. Haklısın ne kadar üssen de beni, yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor. Vurduğun zincirden çözsen de beni, bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor.

Muazzez Ersoy bizlerle birlikteydi. Yayınımızın son Uşak şarkısında sanatçı Kemani Tatyöz Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait eseriyle bize seslendi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Değerli dostlar, yayınımız birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise müzikimizin en sevilen makamlarından biri Hicaz makamında eserlerle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında Samime Sana'yı konuk edeceğiz. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Ben Sana Mecburum isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Umut Akyüre'nin 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor albümünde seslendirmiş olduğu Hicaz türküyü beraberce dinledik. Efendim şimdi birlikteliğimize yine maziden unutulmaz bir sesle devam ediyoruz. Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Muzaffer İlkar'ın bu eserini ilk olarak 1974 yılında yayınlanan planında seslendirmiş. Şimdi ise daha güncel bir kaydıyla sizlerle buluşturuyoruz şarkımızı. Hicaz makamındaki sevilen eserin güftesi ise Güzide.

Değerli sanatçı Yüksel Özel'in 1983 yılında yayınlanmış olan ilk albümüne adını veren Selahattin İçli şarkısını dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin ardından yine Hicaz makamında sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza efendim. Suat Yıldırım'ın Güftesi Musa Kalkıncı'a ait şarkısında İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak.

Efendim, hayat bu, sürprizlerle dolu. Bazen çok iyi kalpler çıkar karşımıza, bazen de hiç karşılaşmamamız gereken insanlar girer yaşamımıza. Kah hüzünleniriz, kah mutlulukla dolu günler geçiririz. Ama yaşamın gerçeği bu, iyilerle kötüler bir arada yol alır. İşte bu şarkı onlardan biriydi aslında. Hayal kırıklığına uğrayan bir kalbin şarkısıydı. Neşet Tokatlıoğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki eseri Hikmet Ulutaş seslendirdi. Tabii ki bu gönül kırıklığını hareketli ritimlerle anlatan bir şarkıydı. Şimdi ise yine bizi hüzünlendirecek bir eser var sırada. Özdemir Hafızoğlu'nun güftesi İsmail Hakkı Altıntaş'a ait Hicaz şarkısında Hasan Eylen'i dinleyeceğiz. Sanatçının Elveda Bütün Hatıralar isimli 2022 yılında yayınlanan albümünden bir kayıtta sizleri baş başa bırakıyoruz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üstün'ün güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz makamındaki şarkısını dinledik. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Evet efendim, şimdi 89 yılına uzanıyoruz ve Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki A Canım isimli albümünden bir Selahattin İçli şarkısı dinliyoruz. Güftesi İlhami Karayalçın'a ait şarkıda sanatçımız bize şöyle sesleniyor. Sevgiler var biten övünce, sevgi var bitmez ölünce.

Sözleri Gonca Gül tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkar makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Değerli sanatçımızın bu kaydı 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümündendi. Evet efendim, zaman tünelinde şimdi gelin 2010 yılına doğru uzanalım ve Zekai Tunca'nın albüme ismini veren şarkısında sanatçımızı dinleyelim ve bu sevilen eserin sözleri ise Cemal Safi imzalı. Yıldızlara baktırdım, pallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden, bilmem ki ellere nasıl inandın. Ben seni cananım, canım bilirken, kalbini kalbime gurbet mi?

yaptın aşkı sürgünde. Sevgilim yoksa sen bana küstün de, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim, isminden başka bir isim bilmedim. Yedi kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRTname dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün sizlere sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik. Yine bu harika dizelerle günümüz renklendi. Umuyoruz siz de aynı keyfi almışsınızdır. Sevgili Nihat Tuna'ya da çok teşekkür ediyoruz paylaşımı için. Ve birlikteliğimize yine harika şarkılarla devam ediyoruz. Zekai Tunca'nın ardından şimdi sırada Ahmet Özhan var. Değerli sanatçımız Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Benlice sana ait şarkısıyla bize sesleniyor. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü?

Söyle bana Yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım. Ahmet Özhan'ın 1988 tarihli Gel isimli albümünde yer verdiği Mahmut Oğul şarkısını dinledik. Yalçın Bellican'ın güftesini kaleme aldığı bu Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının ardından şimdi yine nostaljik bir kayıtta Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Emel Sayın bize şöyle sesleniyor. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar gelse de hoş, gelmese de.

Sevgili dinleyenler, Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu sevilen Necdet Tokatlıoğlu şarkısıyla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri İsmet Nedim'in sevilen Muhayyer Kürdi şarkısında Nesin Sipahi ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad mutabakatının küresel ve bölgesel sonuçları olduğuna dikkati çekti. Sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in bölgeyi tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerektiğini söyledi.

Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler, araba kaydırmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. İstanbul'da sahte belgeleri kargoyla yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Venezuela, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Spor. Edirne'de 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele sürüyor. Başpehlivanlık ve altın kemerin yeni sahibi bugün belli olacak. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Fas, kupanın ev sahiplerinden Kanada'yı 3-0 yendi. Gecenin diğer maçındaysa Fransa Paraguay'ı tek golle geçti. Fas ve Fransa çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası heyecanı bugün 2 maçla devam edecek. Saat 23'te Brezilya ile Norveç, gece 3'te ise ev sahibi ülkelerden Meksika, İngiltere ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Yesari Asım Arsoy'un milli mücadele için görev yapan Neriman, Perihan ve Ümran isimli üç kadının kahramanlık hikayesinden esinlenerek bestelediği Sultaniyegah şarkı ile merhaba dedik siz TRT Name dostlarına. Biz Şanlıca'nın üç gülüyüz. Programımız Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı Ankara Zeybeği ile devam ediyor.

Sırada Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Barkın Sarıtaş'ın tef eşliğiyle seslendireceğimiz Hicaz Bir Rumeli türküsü var, Vardar Ovası.

Siyah Beyaz Tuşlar Ferit Sıdal imzalı çok sevilen bir şarkıyla devam ediyor. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Olmaz ilaç sineyi saat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Türk müziği repertuarında şarkı formunu yükseklere taşıyan Hacı Arif Bey'in çok bilinen bu segah eserini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim elemanı Aykut Uçakçı ile birlikte yorumluyoruz sizler ve atamız için.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar, Tamburi Refik Fersan'ın Nikris Sirtosu ile sona eriyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Biz Çaldık, Sen Söyle'nin bu haftaki teması dağlar. Doğanın büyüleyici seslerini ve yüce zirvelerin ilham verici hikayelerini keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sizi rüzgarın, karların ve kuş cıvıltılarının eşlik ettiği dağlarla ilgili şarkılara doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Ve ruhumuzu dağlara taşıyacak melodilerle buluşturuyoruz. Şarkılarımızı dinlemeye başlamadan program ekibimizi tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses almada Seval Köksal, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık,
1: sen söyle.
0: Başlıyor. Gönüllere dokunan eserleri usta yorumlarıyla dinleyeceğimiz saz sanatçılarımızın isimlerini de Korhan Gülderen'den dinliyoruz.
1: Evet efendim, şimdi programımızı hayata geçiren o emek dolu isimleri tanıma zamanı. Kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda da Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Aşılması zor yolların, dinmeyen hasretlerin adı olmuş o dağlar. Uzaklarda kalan sevdalara, kavuşulamayan ve içten içe büyüyen özlemlere tanıklık eden dağlar. Kimi zaman bir engel, kimi zaman bir sırdaş. Ama her zaman yüreğimizdeki duyguların yankısı. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve bırakın bu ezgi sizi alıp uzaklara götürsün. Dağlar anlatsın, siz dinleyin.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, rüzgarın en özgür estiği, sessizliğin en çok şey anlattığı yerlere, yani dağlara uzanıyoruz şimdi. Bu Hicaz Rumeli türküsünü kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımla birlikte icra edeceğiz. Edeceğimiz eser ise...
0: Dağlar dağlar, viran dağlar, yüzüm güler, kalbim ağlar.

0: TRT Name.
1: Dağlar kimi zaman yalnızlığın, hasretin simgesi, kimi zaman sabrın, dayanışmanın ve umudun bekçisi. Onlar sessizdir ama her dorukta hayatın kendini anlattığı bir notaya sahiptir. Rüzgarın uğultusu, taşların sessiz fısıltısı ve akıp giden bulutların gölgesi bize doğanın büyüklüğünü ve insanın küçük ama değerli izlerini hatırlatır. Korhan, mikrofon sende.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, hazırsanız derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve dağların hikayelerini dinlemeye başlayın. Çünkü şimdi dağlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz ve eserimiz...
1: Yol ver dağlar, yol ver bana.

0: Sevgili dinleyenler, şimdi rotamızı yüksek zirvelere, rüzgarın sert estiği, yolların uzun sürdüğü dağlara çeviriyoruz. Sessizliğin içinde sakladığı hikayeler, özlemler, ayrılıklar ve umutlarla dolu her zirve ayrı bir macera, her vadi ayrı bir sır anlatıyor bizlere. Korhan, sen neler söylemek istersin?
1: Bu yolculukta kalbimizden geçen duygulara eşlik eden Barış Manço'nun Uşak makamında kaleme aldığı bu özel eseri sizlere dinletmek istiyoruz. Hangi eser geliyor?
0: Ellerimle büyüttüğüm, solar iken dirilttiğim, çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin.

Yüksek zirveler, sessiz patikalar, rüzgarlarla dans eden ağaçlar, dağlar. Yüzyıllardır hikayelere, türkülere ve anılara tanıklık eden kadim bekçiler. Her doruk ayrı bir sır taşır, her patika bir anıyı fısıldar. Kimi zaman yalnızlığın ve hasretin simgesi, kimi zaman sabrın ve dayanışmanın işareti olan dağlar, engelleri aşmayı, yolları bulmayı ve yüreğin sesini dinlemeyi öğretirler bize. Bu güzel Urfa türküsünü hep birlikte dinliyoruz. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar.

0: SRT Name.
1: Uzaklarda yükselen o heybetli dağlar, taşlı yolları ve göğe uzanan zirveleriyle bazen sert, bazen sessiz ama her zaman güçlü. Her doruk bir hikaye fısıldıyor, her rüzgarda eski zamanlardan yankılar duyuluyor. Hazır olun, derin bir nefes alın ve dağların hikayesine kulak verin.
2: Şimdi bizleri müziğin ritmiyle zirvelere taşıyacak eser...
1: Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. İçerim kan ağlıyor, yârimi görmeyeli.

0: TRTname.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya başka bir temayla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
2: Sen söyle.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Biz çaldık. Sen söyle.

Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: SRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma sanayi forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ayıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini belirtti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılım ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. Türk Yıldızları Akrotim ekibi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Ankara semalarında son prova uçuşunu gerçekleştirecekler. Hem prova hem de gösteri uçuşları saat 15.15 ve 15.30 saatleri arasında olacak. Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara Valiliği oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için Ankaralıları uyardı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul'da sahte belgeleri kargo ile yurt dışına gönderdiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin sahte pasaport ve kimlikleri kargo yoluyla yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin yakınındaki ormanlık alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Venezuela 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2954.

de yükseldi. 16 bini aşkın kişinin yaralandığı depremlerde 68 bin kişinin kaybolduğu bildiriliyor. Haberleri dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programından bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eda Işık, bendeniz İbrahim Suat Erbay ve solist arkadaşım Ayşe Eren Yusuf ve çok kıymetli saz sanatkarlarımız kemanda maestromuz Talat Er, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık ve ritim sazda Muhammed İzgi ile birlikte gününüzü güzelleştirmek ve o dillere pelesenk olmuş şarkıları sizlerle birlikte icra edeceğiz. Öncelikle tabii Ayşe'cim, hoş geldik mi diyelim, hoş buldun mu diyelim?
1: İkimiz de hoş geldik diyelim İbrahim'cim. Ben de selam vermiş olayım dinleyicilerimize. TRTname radyo frekansı başında bizi dinlemekte olan bütün sevgili dinleyicilerimize bir kez daha selamlar olsun. Çeşitli programlarda buluşuyorduk. Bugün ilk defa iki kişi Stüdyoname programını yapıyoruz. Uzun zamandır da İbrahim'le bir program yapmıyorduk değil mi?
0: Evet evet, ilk defa.
1: Denk geldi, denk çok geldi. Da güzel oldu. Bugün birlikte size birbirinden güzel eserleri icra edeceğiz. Bir saate yakın bizlerle olursanız çok mutlu oluruz.
0: Evet değerli dinleyenler, şimdi TRT İstanbul Radyosu saz sanatkarlarından Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevini ve hemen akabinde yine dillere pelesenk olmuş bir şarkıyı icra edeceğiz. Ayşe Eren Yusuf'la birlikte. Bestekarı Kadri Şençalar. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

0: Evet, güzel bir Hicaz makamında eseri Kadri Şen Çalar bestesini sevgili İbrahim'le birlikte seslendirdik efendim ve bu güzel şarkıyla açılışımızı yaptık. Şimdi söze yine bu güzel melodilerle İbrahim devam edecek. İbrahim'cim anons etmek ister misin
1: Tabii.
0: şarkılarını?
1: Evet. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait eser. Sizlerin de sevdiğiniz bir eser. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Hasta gönlüm yine hicranını yalnız çekecek diyeceğiz.

0: Muazzam besteler.
1: Sesine.
0: Ah, afife diyoruz.
1: Aynen, sesine, gönlüne sağlık. Selahattin Pınar ve Mustafa Nafiz Irmak. Ne muazzam bir ikili değil mi?
0: Evet evet, kesinlikle. Yani bazı bestekarlar, bazı güftekarlar adeta tek bir gönülden adeta beste yapıyorlar. Sıradaki eserimiz yine Hicaz makamında bir eser. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak. İstemem o günahkar ellerini bir daha, ellerimi alıp da ne öpmek ne okşamak.

0: Ne güzel eserler, öyle değil
1: evet,
0: mi?
1: Ayrıca. Evet, gerçekten çok güzel iki eser seçmişsin.
0: Evet, sıradaki İbrahim'cim. Eserlerimiz sendeyiz.
1: Evet,
0: artık.
1: Hicaz makamında şarkıları geride bıraktık. İbrahim'in güzel sesinden şimdi efendim Nihavend makamıyla devam ediyoruz. Cevdet Çağla'nın bir eseri. Bu eser de gerçekten çok güzeldir, çok severiz. Baharda bu yıl bir melal var, hüzün gibi. Bülbülde ses, gülde renk, açmaz olmuş. Neden?

0: ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim.
0: En sevdiğim eserlerden
1: evet,
0: bir
1: tanesi. Gerçekten nefis bir şarkıdır. Yine Nihavend makamında bir eserimizle devam edeceğiz. Güftesi Mehmet Gökkaya, bestesi Erol Sayan'a ait. Kalbe dolan o ilk bakış, unutulmaz unutulmaz sevdayla ilk uyanış, unutulmaz unutulmaz.

0: TRT Name.
1: Nihavend makamında bir eseri daha geride bıraktık efendim. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Hüzzam makamı eserlerine geçiyoruz ve sözü yine sevgili İbrahim'e bırakacağız.
2: Evet, ağzına sağlık Ayşe'cim. Çok güzel
1: ederim.
2: Erol Sayan hocamızın çok kıymetli o dillere pelesenk olmuş şarkısını çok güzel seslendirdin. Evet, bendeniz de Avni Anıl'ın gerçekten önemi çok büyük. Çok sevdiğim bir bestekar. Herkesin evet. sevdiği gibi. Herkesin de sevdiği bir eseri seslendireceğiz şimdi. Küftesi İlhan Behlül Pektaş. Bestesi az önce anlattığımız gibi Avni Anıl'a ait hüzzam bir şarkı. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Evvelinde violonsel taksimini radyomuzun kıymetli çello sanatkarı Özgür Özgüler'den dinliyorsunuz.
1: Ben de bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce Talat Er kemanda çok güzel bir taksim yaptı efendim. Onun da gönlünden geçen namelere sağlık, teşekkür ederiz diyelim.

0: okumuş olduğumuz eseri Altınoluk'ta yaşayan Gülseren Yavaşoğlu'na, anneanneme hediye etmiş oldum.
1: Evet, ne güzel oldu. Evet,
0: çok bizlerden de gerçekten
1: selamlar olsun o zaman.
0: Evet, selamlar olsun. Şimdi sıradaki eserimiz Amir Ateş hocamıza ait, güftesi yine İlham Behlül Pektaş. Ne güzel tevafuk. Az önceki eserimiz de İlham Behlül Pektaş'a aitti. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

0: Gönlüne sağlık İbrahim'cim. Çok güzel bir eser ve çok güzel bir icraydı.
1: Çok sağ olasın.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Deniz Ayşe Eren Yusuf. Sıradaki eserleri seslendireceğim efendim. Bir makam değişikliğine gidiyoruz yine. Yaklaşık bir saat birlikte olacağız dedik. Büyük bir bölümünü geride bırakmışız. Hiç farkında değiliz İbrahim'le. Evet. Değil mi? Bakınca evet, ben de şaşırdım şimdi saati. Ama farklı bir makam dedik. Acem Kürdi makamından bahsediyorum. Refik Fersan bestesi efendim. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız diyeceğiz.

yaparsınız. Evet, Acem Kürdi makamının ardından Mahur makamında bir eserle devam ediyoruz efendim birlikteliğimize. Bu eseri de yine ben icra edeceğim. Güzel bir Kamuran Yarkın eseri. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık Kamuran amcamıza, Kamuran yakında. Evet. Rahmet olsun.
1: Aynen, anmış
0: çok
1: olduk.
0: Çok yakın vakitte kaybetmişti kendisini.
1: Evet, Allah
0: evet.
1: rahmet eylesin.
0: Programımız devam ediyor. Nasıl ve yapıyoruz? Artık zamanımız daralmaya başladı. Galiba bazı eserlerimizde ufak tefek böyle bir kısaltmalar yapmak zorunda kalacağız ama kısaltmak da istemiyorum açıkçası. Şimdi sıradaki eserimiz Selahattin İçli'ye ait bestesi. Selahattin İçli'ye ait. Güftesi de Selim Aru'ya ait. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna diyeceğiz.

0: sesine, gönlüne sağlık İbrahim'ciğim.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Şimdi efendim birer şarkı söyleyeceğiz anladığım kadarıyla. Suzinak makamına geçiyoruz. Gülüp geçtin ben ağlarken. Şimdi sitemin niye diyeceğim. Onun öncesinde Hulusi Babalık'tan bir ufak taksim rica edeceğiz.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, bizleri dinlediniz. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat sizlerin hanelerine konuk olduk. Bendeniz İbrahim Suat Erbay ve solist arkadaşım Ayşe Eren Yusuf ve birbirinden kıymetli saz sanatkarlarımız sizlere seslendik. Hoşça kalın efendim.

ve mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne alacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. ABD Başkanı Donald Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirileceği belirtildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump ve Putin bu yıl 4. kez görüştü. Temasların sürmesi konusunda mutabık kalındı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye 100 Yılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımların aralıksız olduğunu söylüyor. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. Yılda 371 milyon lira tasarruf sağlanacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü THKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda tamamlanacağını söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamene'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müçtepa Hamene törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamene'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve ABD masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilki yönetimindeki Suzi Dil faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kanunla Mehmet Önmez yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Başkent 36. NATO Liderler Zirvesi'ne hazır. Barışın anahtarı Ankara mottosuyla düzenlenecek tarihi zirve birçok ilke sahne olacak. Savunma Sanayi Forumu ilk kez resmi programda yer alacak. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını açacak. Zirveye 32 müttefik ülkenin liderleriyle yaklaşık 100 bakan katılacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar yarın sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halinde araçlar kaldırılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da yapılacak NATO zirvesine dair detayları paylaştı. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceğini belirtti. Duran, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacağını ifade etti. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmelerde gerçekleştirileceğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş, açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı güvenli ve konforlu ulaşım için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, Sivas-Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde güzergahın

Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor. Aday sürücüler drift yapmaları veya makas atmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek. Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Sınavları tekrar geçmek zorunda kalacak. Organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. 16 ilde 22 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde arazide çıkan yangınlar ormana sıçradı. Her iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Ancak mevcut dini lider Müşteba Hamane törende yer almadı. Yarın Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Nevra Günay, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayan, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüzzam makamında Seyfettin Osmanoğlu'na ait Peşrev'in ardından güftesi İlham Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait şarkıyla programımıza başladık. Güftesi Fuat Edip Baksı, bestesi Rüştü Şarda'a ait. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Şimdi sıradaki şarkımız güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Ali Şenozan'a ait. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Sırada hüzzam bir türkü var. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Ardından yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım. Ona çiçek yoladım, akasyalar açarken.

Programımıza Segah makamında eserlerle devam ediyoruz. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Sennur Sezer'e ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.

Akustik Name Sözün Ak makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'e ait. Radyoları başında bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyenlerimiz, bu şarkıda umarım bizlere eşlik edeceksiniz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sözün Ak makamına geçiş taksimini kemanıyla Aydın Varol'dan dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Nevra Günay sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, Utta Hakan

Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi idi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran ton masterimiz Birsel Acar, akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak birbirine bağlı iki şarkıyla veda ediyoruz. İlki Osman Pehlivan'dan alınmış olan A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim ve diğeri bestesi Ferit Sıdal, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza eskilerden güzel bir eserle başladık. Sevgili dinleyicilerimiz, kim arar söyle kim arar, vefasız olanı kim arar, çok anlamlı güzel bir eser Muazzez Ersoy seslendirdi. Bu akşam yine muhteşem eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Saat 21'e kadar keyifli bir zaman geçireceğiz sizlerle inşallah. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada Yıldırım Gürses'e ait Nihavent makamında sevilen, bilinen güzel bir eser var. Mehsem Özşimşir seslendiriyor. Aşkın bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.

Programımız Hicaz makamında bir eserle devam ediyor. Güftesi Yılmaz Pakalınlara, bestesi Pınar Köksal'a ait Sarı Lira Takayım Gerdanına. Bu arada sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere çoktan ulaşmaya başladı. Ellerinize sağlık diyerek iletilerinizi okumaya başlıyorum. Eskişehir'den İbrahim Kaçar hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri Alanya'da tatilde bulunan kızı Melek Kaçar eş, damadı Oğuzhan eş ve torunu İlay Ece'ye armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor, iyi yayınlar diliyor. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş, sıradaki eseri ailesine, ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz ekibimize hoş geldiniz demiş, güzel bir akşam diliyor, sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Yine Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu da bizlerle birlikte Name dostlarını selamlamış. Bu güzel

Güzel programda emeği geçenlere teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize Vedat Kara Aslan, eşine, çocuklarına İrfan Köklü'ye ve eşi Emine Hanım'la TRTname dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Kara Kimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den bizleri selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın da bizleri dinliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Yerlere çöp atmayalım dostlar diyerek güzel bir uyarıda bulunmuş. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı name dostlarına armağan ediyor. Orhan Saygıcı'nın sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz bu güzel eseri.

sana anlatayım. Sevdim seni Gülizar, gel yanıma. Sahanda köfte, kasede hayran. Günümüz güzel, kafamız duman. Sahanda köfte.

Güzel, keyifli bir şarkı dinledik Orhan Saygıcı'dan, Sarı Lira Takayım Gerdanına. Akşamın sesinde keyifli dakikalar devam ediyor. Sırada Yusuf Nalkesen'e ait Karcağar makamında güzel bir eserimiz var. İclal Eroğlu seslendiriyor. Gülüşün de güzel, ağlayışın da. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Eskişehir'den yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyorum. Zübeyir Özdemir. Eskişehir'den selamlar, sevgiler. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına ve ekibinize armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Altınoluk'tan Şükrü Dağlı da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Tüm şarkıları kıymetli eşi sahibi hanıma ve Afyon Karahisar Sandıklı'da bulunan biricik torunu Elif'e armağan ediyor. Yine Altınoluk'tan Su Güneş, canım kızım hoş geldin evimize demiş. Sıradaki şarkıyı bana, ekibimize, torunlarına ve çocuklarına armağan ediyor Su Güneş'e. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürler. Ayvalık'tan Sumru Ay sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Bakalım, Emine Yarar Safranbolu'dan bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Ayhan Aşkın bizlere Mersin Mezitli'den sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu harika program bizlerde bağımlılık yaptı. Dilek Hanım olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği yeni

Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz'le tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Adana Ceyhan'daki arkadaşı Mustafa Ekiz'e, Çay Cuma'daki arkadaşı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Tamer Alper bizleri Didim'den selamlamış. Haftanın en güzel akşamın sesinde sıradaki eseri ekibe, tüm name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, sizin seçtiğiniz birbirinden güzel şarkılarla güzel bir pazar akşamı geçirmek dileğiyle sıradaki şarkıyı eşim Gülşen Hanım, çocuklarım Onur ve Emre Bakır, ekibinize ve tüm TRT name dostlarına armağan ediyorum demiş. Karabük'ten Hürmet Özdemir de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz. Gülüşün de güzel, ağlayışın da. İclal Erol.

Çok güzel aşk dolu bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Pek de dinlemediğimiz bir eser sanıyorum. Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Karcağar makamında İclal Eroğlu seslendirdi. Gülüşün de güzel, ağlayışın da. Çok hoş bir şarkı. Sırada çok güzel bir tangomuz var sevgili dinleyicilerimiz. Eda Şimşek imzasını taşıyan Nihavend makamında. Eda Şimşek de Ankara radyomuzun kıymetli sanatçılarından, emekliye ayrılmış sanatçılarımızdan. Buradan bizi dinliyorsa selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Eda Şimşek'e. Çok da güzel bir tango seslendirecek. Aşk dolu bir tango, hem de çok güzel anlamlı aşk dolu bir tango. Kimlere armağan edelim bakalım. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, Ankara'dan gelen kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Mutlu pazarlar dilerim, yayladan selamlar demiş Musa Aytu, bizleri Bartın'dan selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. İletilere şöyle bir tekrar yenileyeyim. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri misafirleri Zehra ve Yılmaz Mumcu çiftine, Yunus Park çalışanlarına Mehmet Andı, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Beypazarı'ndan İzzet Yücel ekibimizi selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere armağan ediyor. Serin Erbağ köyünden herkese iyi akşamlar demiş Fikri Aksoy. Radyo dostlarını, ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Sarı gülüm Dilek Hanımcığım, sağlıkla, huzurla, mutlulukla evinizden, bedeninizden huzur, sağlık eksik olmasın demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız, dileğiniz için. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa, kızları Şadiye.

Zeynep Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Hatay Payas'tan Mehmet Andız da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış.

sıradaki eseri kıymetli dostlarımıza armağan ediyor. Name dostlarımızın isimlerini yazmış ve Sarı Papatyamız Dilek Hanım'la ekibine de armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Andız'a. Ankara'dan Adnan Yıldız hepimize sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm dostlara armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizi dinliyor. Hayırlı yayınlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Trakya'ya yollarsanız sevinirim. Selam olsun tüm güzel yüreklere demiş. Teşekkürler. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar diliyor. Güzel bir eseri, vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, korolarının duayeni Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Hep birlikte dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Eda Şimşek seslendiriyor. Aşkın ile gündüz gece yanıyorum.

Dinledik aşk dolu aşkın ile gündüz gece yanıyorum. Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz tüm hızıyla. Yine sırada güzel bir eserimiz var. Bu da hasret kokan bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Özel'in sesinden dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Niksar'dan Selami Kabakçı TRTname dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte güzel bir pazar günü akşamından en derin sevgilerimi sunuyorum. Hasretle, özlemle dinliyorum en güzel eserleri. Kalbime, kulaklarıma doluyorsunuz, şifa oluyorsunuz. Sizleri dinlemek sefa oluyor bana, ruhumu aydınlatıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyorum Muharrem Yalçın'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri torunları Emir Yalçın, Beril'e, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor ve bir şiirim olsun TRT Name Radyosu'na demiş. Devamı da var bu şiirin demiş. Sadece bir dörtlük okumak istiyorum. Dinleyicilerimiz mesajda okuyabilirler bu şiiri, Muharrem Yalçın'ın şiirini. Sen benim akşam yıldızımsın, seni herkesten kıskanırım. Bu kalbim senin için durmadan atar, içimde hep bir alemsin, gönlüm seni her yerde arar diye devam ediyor. Elinize sağlık diyorum siz yazdıysanız bu şiiri, gerçekten güzel bir şiir. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi pazarlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli'ye armağan ediyor. Barış'ın kenti Çanakkale'den selamlar demiş. Çanakkale Truva, hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri kimlere armağan ediyor? Bursa'da yaşayan Ali Boztekin'e armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT demiş. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte, sıcaklar hala devam ediyor demiş. Rheinland'da yaşıyorlar. Ludwigshafen şehrindelermiş. Güney kesiminin en sıcak bölgesinde kalıyoruz demişsiniz. Tahmin ettiğim gibi güneydesiniz. Hem Münih hem de o sizin kaldığınız kent gerçekten sıcak oluyor. Allah size kolaylık versin. Bilmiyorum ne kadar devam edecek. Bize kocaman sevgilerini göndermiş. Ben de size Almanya'ya Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Fatma Hanım, teşekkür ederiz. Ankara'dan Kadriye Cangir, iyi akşamlar. Hafta sonunun en güzel programı ve sunumuyla bizlere mutluluk veren Dilek Hanımcığım, sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına, sana, ekibine ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de şu anda bizi dinliyor, selamlarını göndermiş. Size ve teknik ekibinize konuk olmanın haklı gururunu yaşıyorum. İyi ki programınızı keşfetmişim. Sağlık koşullarım gereği yarın doktor randevum var. Umarım kırık olan sağ kolumu artık eskisi gibi kullanmama izin verir. Amin diyorum. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin size Feryal öğretmenimiz. Sıradaki eseri ekibimize, ülkemizdeki tüm ortopedi uzmanlarına armağan ediyor. Bana zor günlerimde moral kaynağı olduğunuz için size tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin demiş bana. Çok teşekkür ediyorum. Dualarımız sizinle, Allah yardımcınız olsun. Siz de bizler için dua edin. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum size. İstanbul'dan Nazire Metin Şile'den bizleri selamlamış. Akşamın yıldızı Dilek Hanım'ın muhteşem programı. Akşamın sesine kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Sıradaki eseri name dostlarına, emeğe geçen herkese armağan ediyor. Sizi çok seviyorum, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem hepimizi selamlamış. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Hüseyin Yüksel, bana Hülya Genç, Rezzan Çatalbaş, Zafer Özkara'ya armağan ediyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Hatice Okur'dan da turunç kokulu selamlar, sevgiler ulaştı bizlere. Her zamanki gibi güzel mesajıyla geldi.
Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe selamlar, sevgiler, iyi ki varsın.

yaşarsınız demiş. Havada, karada, denizde, bayırda, her türlü ortamda dinlenilir mi? Evet, dinlenilir. Denizde, kırda, bayırda gönüllerimizin sultanını her an dinleriz. Doyumsuz şarkılarla hafta sonumuzu mutlu geçiririz. Gönüllerimizin sultanına kolay gelsin diyorum. O kadar güzel, özverili çalışıyor ki görevine, o kadar aşık ki hiçbirimizi incitmiyor, programını severek yapıyor demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için Hatice Hanımcığım. Rabbim bütün zorluklarını kolaylıkla gidermesi nasip etsin diye bana dua etmiş. Çok teşekkür ediyorum cümlemize inşallah. Sıradaki eseri ekibimize, bana, Fazilet anneye, kız kardeşi Ayşe Remzi Kartal'a, can arkadaşı Meral Özsan, Erol Özsan çiftine, İbrahim Özdemir, Mehmet Andız, Ali Yöntem ve tüm sevdiklerine, ailesine armağan ediyor. Fazilet teyzeciğim Burdur'dan şu anda bizi dinliyormuş. Can kulağıyla ona da sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum ve Yaşar Özel'in sesinden çok güzel bir şarkı armağan ediyorum sizlere. Yıllardır yolunda hasret çekmekten, ardından ağlayan gözler yoruldu.

Güzel bir eser dinledik. İbrahim Umut imzasını taşıyan Hicaz makamında Belkıs Dikmen seslendirdi. Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir. Saatlerimiz 19.46'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Siz de programımıza ileti göndererek kendinize, sevdiklerinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Muhteşem şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. Aşk dolu eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden sevgi dolu güzel iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Sırada güftesi Ali Akçeken'e, bestesi Soner Özer'e ait aşk dolu bir eserimiz var Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu aşk dolu eserimizi. Serin rüzgarlı bir Samsun'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş Seniha Cengizhan. Müptelası olduğumuz muhteşem program Akşamın Sesinde sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz ile kanıma armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demiş. İçten mesajı için Seniha Cengizhan'a çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. Çok güzel eserleri dinlemek için beklerken sıradaki eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, ekibinize ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür.

Teşekkür ederiz. Bakalım iletilerimizi okumaya devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Alanya'dan Dilek Yıldız selam olsun sevgiler demiş bizlere. Sakarya Camii'nden Zafer Özkara da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Semir Kelle, Salih Kurt, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir Dikili'den Güler Sunar Karahan hepimize gönül dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Hatay'dan gelen Gülseven, Fatma, Ayşe arkadaşlarına, TRTname dostlarına, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Van'dan Ümit Kaya Çelebi iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara, Musa Özçelik'e armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor.

mı diliyor. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum diyerek tüm eserleri TRTname dostlarına Fahri Koca oğluyla Remzi yeğene armağan ediyor. Nazire Savran sizler için seslendiriyor Soner Özer'in yeni ve güzel eserini İyi Geldin Sen Bana.

İyi geldin sen bana, kalbim sana emanet. Muhteşem bir eser, Soner Özer'in bestesi Nihavend makamında Nazire Savran seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz sevginin, aşkının yoğun olduğu bir eser gelecek. Aşkla, sevgiyle dolu bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden, Akşamın Sesi programının papatyası Dilek Hanım'a, değerli ekibe ve tüm name dostlarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, değerli annesi Fatma Hanım'a ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gülten Çetin Aydeniz, Akşamın Sesi Bizim Sesimiz diyerek İzmit'ten bizlere sıcacık selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ailesine, değerli name dostları Hatice Okur, Mehmet Gücü Yener, Ümit Kaya Çelebi'ye, size, ekibinize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Erdoğan Akdoğan, Antalya'dan sıcak bir akşamdan bizlere sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri aynı okulda çalıştıkları öğretmen arkadaşı Şadıman Öztürk'e armağan ediyor. Ayrıca size şimdiden İzmir'de iyi tatiller diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Dikkatinizden kaçmadı. Dün akşam söylemiştim. İnşallah ben de 13 Temmuz'da İzmir'e geleceğim. 10 gün orada kalacağım. Sizlerle inşallah tekrar kavuşacağız. Sadece bir cumartesi pazar ayrı kalacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ayşe Hanım, siz de öğretmensiniz sanıyorum. Size de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Özbekistan'ın Hive şehrinden Rahman Çolak da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Her zaman, her yerde TRT Name, Dilek Tarıkaya saygılarımla demiş. Çok teşekkür ediyorum Özbekistan'a. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizleri dinliyor, sevgilerini göndermiş. Sizin seçtiğiniz eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Hem de nasıl güzel bir şarkı armağan edeceksiniz, tahmin edemezsiniz. Sıcak bir İzmir akşamından selamlar demiş, hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş Arzu Karaçelik. Mümkünse Zeki Müren'den bir şarkıyı rica ediyorum. Yarın 24. evlilik yıl dönümümüz, kendime ve eşim Murat Bey'e armağan ediyorum, Dilek Hanım ve ekibine şimdiden sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Ben de size nice mutlu yıllar diliyorum eşinizle birlikte. Güzel yıllarınız olsun, evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Sırada zaten sanat güneşimiz Zeki Müren'in sesinden çok güzel bir eser gelecek ve sizin için de gelmiş olacak bu güzel eser. Doya doya dinleyin. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte bizleri selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Feyzi Bey, tüm name dostlarımızın isimlerini yazmış. Çok teşekkür ederiz. Nide Bordan Şükrü Özdamar selamlarını, sevgilerini göndermiş. Öncelikle bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Hatice Okur, Azmi Yılmaz, Recep Gayretli ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de Nurhayat teyzecime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Harika bir eser gelecek. Konya'dan Hatice Biçer sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş bize. Didim'den Suna teyzemiz de bizlerle birlikte, Dilek Hanım ve ekibine iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınız için. Suat Sayın'a ait Dillerden Düşmeyen aşk dolu eserimizi sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar?
Bu dillerden düşmeyen şarkımız şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

0: kaybetmekten korkarım.
1: Muhteşem eser, unutulmaz, severek dinlediğimiz bir eser. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik. Sanatçımızı rahmetle anıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Güçlü ses Zeki Müren'den sonra yine güçlü bir sesten bir eserimiz gelecek. Dinleyicilerimiz de bence tahmin ettiler hangi sesten geleceğini. İletileri okumak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ankara Radyosu'nun yıldızı, akşamın sesinin değerli ekibine iyi yayınlar diliyorum. Bu akşam da sizlerleyim. Sonsuz teşekkürler güzel bir program için demiş. Dün çok üzüldüm, programa yetişemedim, son anda katıldım, bağımlı olduk iyice demiş. Sizlerden uzaklaşamıyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Cansınız diyerek sıradaki eseri Eşi Erol Bey'e, bana, ekibimize, Nesrin Ilıcak, Ankara Batı Kent'ten arkadaşı Hatice, Kadir Savcı Özen'e, İhsan Demirci, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Seven Kurtboğan Savtekin İzmir'den bizleri selamlamış. Can kardeşim Sıdıka Tavukçu'nun Sarı Kelebeği demiş. Bu kez Sarı Kelebeği demiş. Dilek Hanım'a Ayvalık Derya Kent'ten sonsuz sevgiler selamlar demiş. Seven Hanım Ayvalık'a geçmiş demek ki. İyi yayınlar dilemiş bize. Tüm şarkılar tatlı dilli sunucu, sarışın aşk, sarı sakura çiçeği, sarı kelebek, pırlanta, sarı gül, sarı papatyaya gelsin diyerek güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Çünkü çarşamba günü onun doğum günü, kimin doğum günü bilin bakalım demiş. Bu gece tüm eserleri bilenlere de armağan ediyorum demiş. Seven Kurtboğan Savtekin bir bilmece sormuş. Bakalım çarşamba günü kimin doğum günü? Dinleyicilerimiz bilemeye de bilir Seven Hanımcığım. Bakalım tahmin edecekler mi? İnşallah bakalım, birkaç dinleyicimiz yazmış. Harika bir eser gelecek şimdi sizin için. Benim de çok sevdiğim bir eser armağan etmiş oldunuz bana. Hem de özel bir gün için teşekkür ediyorum. Japonya Utsumiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da şu anda bizi dinliyor. Türkiye'ye sevgiler, selamlar demiş.

kardeşime Hatice Okur, Erol Meral Özsan çiftine, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama, Japon arkadaşlarım Hiromishi ve Keiko Fujino'ya armağan ediyorum. Onlarla birlikte dinliyoruz demiş. Çok güzel, Japon arkadaşlarıyla dinliyorlarmış. Hiroshimi, Mr. Hiroshimi ve Keiko Fujino'ya selamlar gönderiyoruz. Size de Yamaç Şahin Bostancı Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım şarkımızı beğenir Japon arkadaşlarınız diyorum. Gerçekten çok güzel bir mesaj oldu. Bakalım anlayacaklar mı ses tonumdan mutlu olduğumu. Teşekkür ediyorum. Evet, Fatma Ozan İskenderun'dan bizleri selamlamış, hayırlı yayınlar diliyor. Mersin'den Gülten Duran, güzel akşamlar diliyorum, gönül dolusu sevgiler. Muhteşem eserlerle bizleri buluşturan kıymetlilerimize sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Şenol Akkuş, iyi akşamlar Name dostlarına, Name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Sapanca'dan Nurten Boz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, tüm dinleyicilerimize, Nazire Savran Korosu hocalarına ve arkadaşlarına armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin, iyi akşamlar, sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Denizli Buldan'dan Hüsnü İçer selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüsnü Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den Kenan Karanfil, Karaburun Tuzla plajından herkese sevgilerimi gönderiyorum. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin, iyi akşamlar dilemiş. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve tüm Name dostlarına armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Özdere'den Jale Özen de bizi dinliyor. Bu çok sıcak günde sizi dinleyerek ferahlamaya çalışıyoruz. Emeklerinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Ayşe Ünal Ercan da bizleri dinliyor. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına, bize, oğlu Ömer'e, Eskişehir'e gezmeye giden kızı Nurbanu'ya ve Ercüment oğluna armağan ediyor. Eskişehir'den Tülay Coşkun Özdemir, merhaba, sıradaki şarkı ağabeyim ve kardeşim Turgay Gülay Tunca'ya, yayın ekibinize ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte mutlu akşamlar diliyor. Dilek Hanım'ın güzel sunumuyla harika eserleri dinlemeye hazırız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Hanım'a, Name dostlarına, İlkay İbrahim Albayrak ailesine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Semiha Kılıç Yılmaz Bodrum Gündoğan'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk de sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Harika bir program, akşamın sesi, güzel Türkçemizi kullanarak yaptığınız anonslarla taçlandırıyorsunuz bu harikulade programı. Emeğinize, sesinize, nefesine sağlık diyerek övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Ahmet Özbek, sanıyorum yeni dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz Ahmet Özbey'e. Bizleri selamlamış ve Yitik Yaz adlı da bir şiir göndermiş sayfamıza. Dinleyicilerimiz şiiri okuyabilirler. Elinize sağlık diyoruz. Güzel bir şiir olduğuna eminim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, rahmetle andığımız sanatçımız Muazzez Abacı'nın ölümsüz

Olmaz canım, sensiz olmaz, sen benimsin, Muazzez Abacı seslendirdi bu aşk dolu eseri sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın sesi devam ediyor, saatlerimiz 20.14'ü gösteriyor. Sırada güftesi Münir Müeyyet Berkman'a, bestesi Alaaddin Yavaş Seyahat-i Nihavend makamında çok güzel bir eserimiz var. Sizlerden iletilerde bizlere ulaşmaya devam ediyor. Gaziantep'ten Nail Satıl, Dilek Hanım sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkı istiyor bizden. Yayınınıza bizi aşık ettiniz. Her hafta sizi dinlemek, aşığı görmek gibi iki günü bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Nail Bey'e bu güzel mesajı için. Samimi mesaj. Tüm yayın ekibine gönülden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor Nail Bey. İstediğiniz eser şu anda listemizde yok ama geçtiğimiz hafta sanıyorum istemiştiniz bu şarkıyı. O şarkı şimdi size armağan olmuş olacak. Ankara'dan Meral Menekşe Özar'da mutlu huzurlu akşamlar diliyor. Gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin İyi Ki Varsınız demiş. Çok da güzel bir eser size armağan olmuş olacak. Eskişehir'den Zübeyir Özdemir sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Afyon Bolvadin'den yeni bir dinleyicimiz yazdı sevgili dinleyicilerimiz, Yaşar Çavdar. Yaşar Bey'e hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar dilemiş bize. Bir şarkı istemiş bizden. Tekrar hoş geldiniz diyoruz kendisine. Konya Akören'den İlkay Karabiber de şu anda bizi dinliyor. Hepimize selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Van Erciş'ten Oktay Hançer mutlu akşamlar diliyor. Hani sıcaklarda yağmur yağdığında ıslanan toprağın kokusu hoş gelir ya. Hani esen rüzgarlar çiçeklerin kokusunu her tarafa yayar ya. İşte TRT Name'nin de güzel programları her tarafa huzur yayıyor. İşte bu güzel programları hazırlayan ve sunan siz kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, yapım yayın ekibine teşekkür ediyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey'e bu güzel mesajı için. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Milliyat Gülses sizler için seslendiriyor muhteşem bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim.

Muhteşem bir şarkı dinledik. Melihat Gülses seslendirdi. Alaaddin Yavaşça'ya ait. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim. Sizler için geldi sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdili Hicazkar makamında yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Selahattin Erzi'den yine güzel bir mesaj geldi. Her pazar akşamı olduğu gibi bu pazar akşamında Adana Karataş'ta evimizin balkonunda Akdeniz'in o mavi sularını seyrediyor. Akşam çaylarımızı aynı grup arkadaşlarımızla yudumluyor ve açık olan radyomuzun TRTnamesini dinliyor. Sayın Spikerimiz Dilek Hanım'ın güzel, düzgün, hatasız, akıcı Türkçesiyle sunacağı akşamın sesini sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Bana ve teknik yönetmenimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bizden de size selamlar, sevgiler. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a, ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Reyhan Baş, okumuştuk onun iletisini. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ediyoruz. Hatay Reyhanlı'dan Bünyamin Dadı. Benim programıma ilk kez yazıyor. Bünyamin Dadı'ya hoş geldiniz diyoruz. Bünyamin Bey de kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat, akşamın güzelliği güzel Ankara'mızdan gönüllere sunulan doyumsuz eserlerle pekişirken Erdek'ten gönül dolusu sevgiler sizlere demiş. Çok teşekkür ediyoruz. İzmit'ten Hüsrev Orgun sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kendisi için istemiş. Herkese sevgiler demiş. İzmir Eski Foça'dan Cemil Ünlü de bizi dinliyor. Selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Arzum Onan, Serap Onan, Selda Çetiner, Sertel Çetiner ve Akşamın Yıldızı Dilek Hanım için gelsin demiş. Sıradaki eser, çok teşekkür ediyorum Cemil Ünlü'ye. İzmir Morduan'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte. Dilek Hanım, kızımızın doğum günü, şimdiden sağlıklı, uzun ömürlü, güzel yıllar diliyorum demiş Arif Beşdemir. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bana armağan etmiş. Çok teşekkürler. Kuşadası'ndan Korhan Öcal iyi akşamlar diliyor. Korhan Bey de programımıza ilk kez yazıyor. Hoş geldiniz diyorum ve demiş ki, Kuşadası'ndan bu ilk yazım olacak ama epeydir TRTname dinleyicisiyim. Sizden sıradaki şarkıyı başta annem Selma Öcal ve dostum Mehmet Ünal Erdeye'ye armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum emekleriniz için demiş. Soyadını yanlış okumadım umarım. Mehmet Ünal Erdeve. Sıradaki şarkı size armağan olacak. Beypazarı'ndan Fatih Göçmen selamlarını göndermiş. Fatih Bey de yeni dinleyicilerimizden. Hoş geldiniz diyorum Fatih Bey'e. İyi akşamlar diliyor, hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı bacanağı Sedat Köksal, kayınbiraderi tabii derken aslan bacanağım Sedat Köksal demiş. Biricik kayınbiraderim Serkan Kılıçoğlu, bowling şampiyonu yeğenim Rüzgar Köksal ve canım oğlum Ömer Efe Göçmen'e ve tüm Beypazarlılara armağan ediyorum demiş. Kuşadası'ndan Semiha Sevindik Varol da şu anda bizi dinliyor. Selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu akşam Kuşadası'ndan çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Çok güzel. Bizlere selamlarını göndermiş Semiha Sevindik Varol. Ekibe, tüm name dostlarına, aileme, arkadaşlarıma, sarı papatyamız, sunucumuz, dilekçimize armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor muhteşem eseri. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Muhteşem bir şarkı dinledik. Bahadır Özüşen seslendirdi. Necdet Tokatlıoğlu'na ait Kürdili Cazkar şarkıyı. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Sırada bence hepinizin çok sevdiği, aşk dolu mükemmel bir şarkımız var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu yine her zamanki gibi güzel bir mesaj yazmış. Canım sarı papatyam, sarı kelebeğim. Biz seni çok seviyoruz, hasretle bekleyeceğiz seni 10 günlük tatilinde. Ne yapalım, elimiz mahkum demiş. Siz de gidin tatilinize, şimdiden iyi tatiller diliyorum. Kendine iyi bak, iyi dinlen. Bizi sensiz bırakma, bir an önce gel demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Tavukçu'ya. Kalpler göndermiş sayfama, şarkı seçiminiz için herkese çok teşekkür ediyorum demiş. Çok da güzel şarkılar dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor Sıdıka Tavukçu. Çok da güzel bir eser gelmiş olacak sizin için. Bakalım daha kimlere armağan edeceğiz. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan yine güzel, çok güzel bir mesaj gelmiş. Tatlı değişik mesajlarından gelmiş. Adana'dan Telli Turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Leylekler gökyüzüne dönerek bu şölene eşlik eder. Güneş gün batımıyla mum ışığı gibi eşlik eder. Bizler ışığımızla, pırlantamız Dilek Hanım da enerjisiyle geceye damgasını vurmaya devam ederken, seven, sevilen kıymetli şahsınızı Allah'a emanet eder. Tüm dinleyenlere sevgilerimi sunarım demiş ve devam etmiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Ve demiş ki, ne kadar güzel program. Şu anda Dünya Kupası'nda gol atan futbolcu gibi sevinçliyim demiş. Kahkahamı da atıyorum buradan Numan Bey'e. Nereden buluyorsunuz bu değişik güzel mesajları? Dünya Kupası'nda gol atan futbolcu gibi sevinçliyim. Şarkıları çok beğendiğini söylüyor Numan Seymenoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız diyorum. Tekrar okumaya devam ediyorum sevgili dinleyicilerimiz. İletilerimizi, yeni iletiler de ulaşıyor bizlere. Fotinos Manolya, yeni bir dinleyicimiz yazmış programımıza az önce. 6 Temmuz yarın 12. evlilik yıl dönümümüz, bizim için bir şarkı çalar mısınız? Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar şarkısını istemiş. Bugün tam da evlilik yıl dönümlerine uygun bir şarkıydı. Sevemez kimse seni biraz önce Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinledik, armağan ettik. Şimdiki şarkıyı da bence çok beğeneceksiniz. Harika bir şarkı, birazdan dinleyin. Bu da sizin için olsun ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun diyorum size. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım selamlarını, saygılarını göndermiş bizlere. Akhisar Büknüş'ten Cemal Oskay iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı çocukluk arkadaşı Nevzat Uzan'a armağan ediyor. Bakalım şöyle biraz daha mesajlara altlara inmeye çalışıyorum ama sevgili dinleyiciler, bazen mesajlarım dediğim gibi açamıyoruz. Dün Cahit Koçak da bizden bir şarkı istemiş ve mesajını görmemişiz maalesef. Bazen takılıyor dediğim gibi. Sıradaki şarkıyı Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak'a da armağan ediyoruz. Nalan Altınörs sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz muhteşem şarkıyı. Sevilen bir şarkı Nazende Sevgilim. Bu eser şu anda bizi dinleyen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Nar seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. İbrahim Özdemir Mersin Mut'tan bizleri selamlıyor. Sevgilerini göndermiş. İbrahim Bey de demek ki tatile gitti Mersin Mut'a. İyi tatiller diliyorum. Yine hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz. Sıradaki şarkıyı kendime, evinde misafir olduğum İsa Özdemir'e, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Gülten Duran ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Ozan Coşkun

seslendiriyor muhteşem eseri Fikrimin İnce Gülü. Bu şarkıdan sonra da harika muhteşem eser gelecek. Ahmet Özsan seslendirecek sevgili dinleyicilerimiz. Sürpriz olsun, sevilen harika bir eser.

Muhteşem bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in mısralara döktüğü, Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz makamında bestelediği bu muhteşem şarkıyı Ahmet Özhan seslendirdi. Programımızın sonlarına yaklaştığımız şu sıralarda sizlerden sevgi dolu güzel mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz benim mesajımı okur musun diye bana Messenger'dan yazıyorlar. İzmir'den Hülya Genç bir mesaj göndermiş bana. İzmir'den sevgiler demiş. Bakalım ne söylemiş. Okumak istiyorum Hülya Genç'in mesajını. Kaybetmemişimdir inşallah. İyi akşamlar Ankara Radyosu. 8 Temmuz sevgili Dilek Hanım'ın doğum günü. Nice mutlu yılları olsun prensesin. İzmir'e bekleniyorsunuz sarışın aşk demiş. İzmir'den sevgiyle demiş. Hülya Genç çok teşekkür ediyorum. İzmir'ime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Özdemir de bir mesaj göndermiş bana. Doğum gününüzü kutluyorum demiş. Tekrar bir mesaj göndereceğim size diye belirtmiş. Teşekkür ediyorum. Birazdan okumaya devam edeceğim. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan iletiler bizlere ulaşıyor. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan bizlere güzel bir mesaj gelmiş. Pazar akşamlarına en çok yakışan müzik programı Dilek Tarık Yahya ile Akşamın Sesi. Tüm dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dilek Hanım ve ekibine iyi yayınlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine 10 numara bir program. Sözlerin yetersiz olduğu sıcaklık ve samimiyet eşittir Dilek Tarık Yahya demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a İstanbul'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocam ve Yasemin Özüşen de selamlarını göndermiş. Bugün Ayvalık'a döndüler. Dilek Hanım sevgilerimizle arabamızda Ayvalık'a yol alırken sizi ve güzel eserlerinizi dinleyerek gidiyoruz. Dün yanınızdaydık, bugün yoldayız. Zaman nasıl da çabuk geçiyor. Allah'ım sağlık saat versin. Tekrar görüşelim inşallah. Sıradaki şarkıyı canım eşim Akif Bey'e ve size armağan ediyorum. Güzel akşamlar diliyorum demiş. Ben de size hocam Akif Özüşen'e selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü de bir mesaj yazdı. Teşekkür ediyorum. Her zaman gönderir bize mesajını. Mersin'den tüm TRT Nami ailesine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Akşamın Sesi programınızı büyük bir keyifle dinliyoruz. Türk musikimizin eşsiz eserlerini bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür eder. Güzel bir yayın akşamı dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli güftekarımız Uğur Güllü'ye sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve kıymetli bestekarımız Soner Özer Fethiye'den bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Gönlünüzce güzel bir program diliyorum sizlere ve tüm Nami dostlarımıza. İçten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bestekarımız Soner Özer'e de sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sırada Hülya Sözer'den dinleyeceğimiz Zeki Müren imzasını taşıyan Uşak makamında aşk dolu unutulmaz bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi güzel eserleri dinliyorum. Hülya Sözer'in yorumunu zevkle dinleyeceğim. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Zeliha Türker, merhaba güzel bir yaz akşamından sevgiler. Sıradaki eser İzmit'te yaşayan ablam Rabia Türker'e, size ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ağabeyi Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu Kıvanç, Elif Göktuğ, Selcan Efe Elanur, Yiğit ve Yağız Özçelik'le kardeşi Mükremin Öztürk, ağabeyi Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Hülya Sözer sizler için seslendiriyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin.

Bolu'dan Bedrettin Karaman, selam var sizlere. Bir hüzzam eser gelebilir mi dinleyicilere? İhtiyacımız var. Duygu yüklü güzel eserlere demiş. Hüzzam şarkımız yok ama bu şarkıyı da seveceğinize inanıyorum. Cemil Çoker Afyon'dan sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Yeni dinleyicimiz Cemil Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, eşine, çocuklarına ve Afyon Karahisarlı hemşehrilerine armağan ediyor. Ela Altın'dan dinliyoruz. Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var. Hep birlikte sizler için geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Müjde Anadı Güzel Yerci, doğum gününüzü kutluyorum Dilek Hanım demiş. Haftaya cumartesi pazar da programımız var. Buradayım sevgili dinleyicilerimiz. Unutmayın, haftaya cumartesi pazar buradayım. Ondan sonraki hafta 10 günlük izne ayrılıyorum. Tekrar döneceğiz inşallah. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı sevgilerini göndermiş. Son eserimizi İbrahim Kamçıcı'ya, eşine armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de doğum günümü şimdiden kutluyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de şimdiden doğum günümü kutlamış. Çok teşekkür ediyorum. Zaten mesajları ben sonradan görürüm sevgili dinleyicilerimiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Son eserimizi Fatma Nurten Demirkol seslendiriyor, bir potpori. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle.

0: TRTname.
1: Eski Müzik'i
2: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez ve violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaslerimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Sensiz göremem alemi, sen göz bebeğimsin. Bestesi ve güftesi Nevesel Kökteş imzalı Nihavend şarkıyla açtık programımızı. Süheyla Gürses seslendirdi. Efendim, bugün eski musikide kadın bestekarlarımızdan Nevesel Kökteş'i eserleriyle anacağız. Şimdi sanatçılarımızın müşterek taksimlerine kulak verelim ve akabinde solistimiz Burcu Göktürk'ten Nevesel Hanım'ın Nihavend şarkısını dinleyelim. Neden yaktın, ne istedin? Zannım gönül eyledin.

1904-1962 yıllarında yaşamış Neveser Kökteş, besteci Muhlis Sabahattin Ezgi'nin kız kardeşi. İlk müzik eğitimini küçük yaşlarda babasıyla ağabeyi Muhlis Sabahattin'den almaya başlayan sanatçı, gitar ve piyanoda usta olmuş, konserler vererek besteler yapmıştır. Beste yapmaya 12 yaşında başlamıştı. Tambur çalmasını da bilen sanatçı bir süre İstanbul Radyosu'nda piyano çaldı. Operet bestecisi olan ağabeyi Muhlis Sabahattin Ezgi'nin eserlerini de çaldı ve yine ona ait kimi eserleri taş plaklara okudu. Efendim, şimdi Kökteş'in Nihavend makamında başka bir şarkısı var sırada. Neden bilmem bu iptila, günden güne halim fena.

Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Nevesel Kökteş'in Nihavend şarkısını dinledik. Eski musiki arşivden kaydımız da sürüyor aziz dinleyenler. Sanatkarın Suzinak şarkısını Mediha Demirkıran seslendiriyor. Pek özledim o demleri, seninle bu yerleri.

İzmir'den sesimizi duyuruyoruz efendim. Programımız Suzin Ak makamında Nevesel Kökdeş'in şarkısıyla devam ediyor. Eserin güfte şairi Şadi Kurtuluş. Gel de güzelim beni sevindir. Senin kalbimde yerin derindir.

Neveser Köktaş, Batı müziği etkisinde hafif melodik şarkılar besteledi. Genellikle tango, vals, operet ve şarkı formlarında eserler verdi. Geleneksel kalıp ve üsluptan farklı olan bu tarzı nedeniyle birçok eleştiri aldı. Zamanında tango şarkılarının kraliçesi olarak nitelendirildi. Efendim, şarkıları günümüzde hala tazeliğini koruyan bestekarımızın Hicazkar makamındaki şarkısına yer verelim şimdi de. Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgili, gel. Bir ömre bedel.

Güftekarlığın yanında hem kendine özgü bir üslup yaratmış olması hem de çok sayıda eser vermiş olması nedeniyle Neveser Kökteş'in ne kadar önemli bir üstad olduğunun kanıtıdır adeta. Muhterem dinleyenler, işte güftesi de ona ait Hicazkar şarkıyı icra ediyor sanatçılarımız. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam.

Eski Musiki programını dinliyorsunuz. Efendim, programın bu dakikalarında sizinle Nevesel Kökteş'in popüler bir dergi için verdiği röportajda söylediklerini paylaştık.

yaşmak istiyoruz. Fesmes devri geçti. Niçin musikide inkılabı hazmetmiyoruz? Dedeler ve Rahmi beylerin bile zaman zaman Türk musikisinde inkılap yapmak üzere harekete geçtikleri görülmüş. Fakat fesin altındaki zihniyet karşısında daha fazla cesaret edememişler. Yani herkes bilir ki dedenin de valsleri vardır. Benim amanlarım basit eski tarz amanlar değildir. Fakat geçenlerde radyoda dinledim. Bir hanım sanatkarımız Köçekçem'deki amanı gazel amanına çevirdi. Bir aman çekti ki ben de aman dedim. Müzikteki devrimci ruhunu yansıtan bu sözlerinin ardından güftesi de

Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, koysam canıma. Sanatkarımızın Segah şarkısını dinledik. Evet, Hüzzam makamındayız şimdi. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla diyecek solistimiz.

Taş plaktan günümüze ulaşan Neveser Köktaş'ın piyano ile çalıp söylediği Mahur makamındaki şarkısını dinliyoruz şimdi de. Neredesin? Özledim. Ses ver. Neredesin?

Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a ve ton meisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek Neveser Kökteş'in Mahur şarkısıyla hoşça kalın diyoruz.

şarkılar programını dinleyeceksiniz. Şeda Raban makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Belgin Erol Gündoğdu, Şeniz Güneş ve Turgay Kızıltuğ. Programın ara taksimini tamburla Sami Büyük Öztekir yapacak.

de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni? Ne selam var ne haber. Söyle unuttun mu beni?

Unutmadık sevgili hocam, Cin Üçen Tanrı korur. Biz sizi hiç unutmadık. Sazınızdan, sesinizden, kaleminizden ve gönlünüzden musikimize düşen ne varsa bugün hala bizimle. Her eserde yeniden hatırlıyor, her namede sizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

de bari Hüda Hanım var hocam. Sizin ardınızdan bir insanın kolay kolay taşıyamayacağı o ağır emaneti tek başına omuzladı. Sizi yalnızca kendi kalbinde saklamadı. Bu dünyaya anlatmak için, hatırlatmak için adeta ömrünü verdi. Notalarınıza gözü gibi sahip çıktı. Yazılarınızın, fikirlerinizin izini sürdü. Sizinle ilgili ne varsa dağılmasın, kaybolmasın, yarınlara tertemiz kalsın diye büyük bir sabırla çalıştı. Sizi bir fotoğrafa, sessiz bir mezar taşına bırakmadı. Çünkü bazı insanlar eserleriyle kalır. Bazı insanlar da kendisini seven bir kalbin sabrıyla daha çok uzun yıllar yaşar. Ve siz Cinüçen hocam, siz ikisine de sahipsiniz. Sizi tanıyanların kaleminden kalan izler var. İşte büyük mütefekkir, yazar Cemil Meriç'in sözleri. Canım efendim, alev alev bir sesti bu. Vecdin, sevginin, gönlün sesi. Tutuşturmuyor, aydınlatıyordu. Fecir pırıltısı gibi. Tanımıyordum sizi. Bir akşam zindanımı nura boğdunuz. Sonra da her güzel şey gibi hatıra oldunuz. Serap mıydınız, gerçek miydiniz? Adınız da bir remiz gibi esrarengizdi. Nereden geliyordunuz? Kadim ve muhteşem bir medeniyetin enkazı tarumarı altında gülümseyen bir kor muydunuz? Zarafetinizle lale devrinin müsahiplerini hatırlatıyordunuz. Belli ki Elest bezminde tanışmıştık.

0: Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç'in kalemiyle bizlere ulaşan bu satırlarda sizi alev alev bir ses diye selamlamış. Ne güzel bakmış size. Çünkü siz gerçekten de sadece bir sanatkar olmadınız hocam. Bu toprakların sesini, kelimesini, edebini, edebiyatını, haysiyetini musikinin içinde taşıyan bir sanatkardınız. Daha çocuk yaşlarda başlayan meşkler, 14 yaşında Fuzuli'den bestelenen ilk heyecanlar, sonra udun gövdesinden yükselen bambaşka bir söyleyiş. Sizi dinleyenler, udun elinizde başka bir şeye dönüştüğünü söyler. Sanki saz, yalnız size ait bir dil kazanır. Sanki udun içinde bir de tambur varmış gibidir. Musikimize 500'den fazla eser bıraktınız. Makamlar, ayinler, şarkılar, saz eserleri. Ama sayıların ötesinde bir şey var. Bir ömür var, bir duruş var, bir medeniyet kaygısı var. Sizin için Türkçe de musiki kadar azizdi. Dilini kaybeden bir milletin kendinden de uzaklaşacağını söylerdiniz. O yüzden size anlatırken yalnızca büyük bestekar demek yetmiyor. Siz bize musikiyle birlikte bir şahsiyet bıraktınız. Bir insanın nasıl düşünmesi, nasıl çalışması gerektiğini de gösterdiniz. Vefatınızdan kısa bir süre önce, ölümden korkmuyorum, keşke bu millete biraz daha hizmet edebilseydim dediğiniz anlatılır. İnsan bu cümleyi duyunca boğazında bir düğüm hissediyor. Çünkü sizin ömrünüz zaten hizmetle geçmişti hocam. Ama belli ki siz musikiyi bitmeyen bir borç gibi taşıdınız. Bu millete, bu dile, bu medeniyete karşı içten gelen bir borç.
1: Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla, hicranımı kalbinde inancın gibi sakla. Mahzun gönül, ümmi

0: Sevgili dostlar, Mehtap Duyakamozların bu gecesinde Cinüçen Tanrı Korur hocamızda adeta hasbihal ediyoruz. Sanki odunu dizine almış da bizi dinliyormuş gibi. 28 Haziran 2000 tarihinde aramızdan ayrıldı. Ama öylesine özel, eşine az rastlanır bir şahsiyetti ki adı hala hem musikimizin içinde hem de gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Hayatı boyunca durmadan çalışan, üreten, vatanını, milletini, dilini, musikisini yürekten seven bir münevverdi Cinüçen Hoca. Aydın tarafı güçlü, gönül dünyası derin, tasavvuf iklimiyle beslenen kıymetli bir sanatkardı. Şimdi hocamızın çok sevilen ve sıkça seslendirilen Kürdili Cazkâr makamındaki eserini öğrencisi Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Bu güzel eserin sözlerini arşivimizden seçtiğimiz bir kayıtta hocamızın yıllar önce katıldığı bir radyo programından sunuyoruz.
1: Şarkı Feyzi Halıcı'nın bir şiiri üzerinden bestelenmiştir. Gerçekten çok güzel olan sözlerini size okumaya çalışayım. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu göğüs kim? Ya bu gözler, bu saçlar? Uzak bir özlemde ayak seslerin, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Bu yıldızlar doğan günü çağrışır. Bu gündüzler gözlerini çağrışır. Ya kimlere verdin avuçlarını? Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Vurdum tellerine seni sazımın. Sende anahtarı alın yazımın. Yağmur yağmur serpil yalnızlığıma. Günaydınım, nar çiçeğim,

Sevgili hocam, size anlatırken dostlarınızın kaleminden dökülen sözlere de kulak vermeden geçemiyoruz. İşte bir dost daha, Memduh Cumhur. Sizin kıymetinizi bilen, musikiyle şiiri aynı gönül terazisinde tartan o zarif insan. Vefatınızın ardından bir gazel kaleme almıştı. Adı Niyaz Gazeli. Sanki yalnız sizin ardınızdan yazılmış bir mersiye değil de bu dünyadan geçen bütün ince ruhların ardından söylenmiş bir dua gibi. Şimdi o gazelin gölgesinde hem sizi hem de dostunuz Memduh Cumhur'u bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Alem içre Adem oğlu haşrederek sürgünde mi? Ayrılık çok sürdü. Vuslat firkatin hüznünde mi? Anlatır galip ezelden hüsnü aşk efsanesi, cümle zahir, cümle batın, aşıkın hüsnünde mi? Ölmeden evvel ölüm fevkinde devlet bilmedik. Hakka vuslat haktadır, hak aşıkın gönlünde mi? Bir emanet gezdirip durmaktayız emrinle biz. Aşıka vaat ettiğin vuslat, acep son günde mi? Her nefes alemde cumhur vahdetin zevkindedir. Her nefes

Kıymetli dostlar, bu gece mehtapta yakamozlarda zamanı durdurduk ve mızrabıyla, eserleriyle ömürlere dokunan aziz hocamızı Cin Uçen Tanrı Korur'u andık. Şarkılar biter, yayınlar sonlanır ama bu kubbede yankılanan o asil sadalar asla kaybolmaz. Biz onu şarkılarında yaşatmaya, bıraktığı o dik duruşu kalbimizde taşımaya devam edeceğiz. Başta ömrünü bu vefaya adayan Bahri Hüda Tanrı Korur olmak üzere, onun hatırasına hürmet eden öğrencilerine, dostlarına ve bu gecede bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli dinleyenlerimize teşekkür

Ve Cinüçen Tanrı Korur Hocam, İyi ki bu dünyadan geçtiniz. İyi ki ruhumuza dokundunuz. Bu programı talebeleriniz rahmetli Selma Sağbaş ve Bora Uymaz'ın birlikte icra ettikleri bir eserinizle tamamlamak istiyoruz. Mehmet Turan Yarar'ın güftesinde "O nahif kalbinizi ne de güzel anlatmışsınız. Ruhunuz şad, makamınız âli olsun."

Yaslı yürek sızlanıyor. Derdi nedir bilmiyorum. Sinede bir çöl yanıyor. Derdi nedir bilmiyorum. Yıllar yük, şimdi zaman. Bir kuş öter ahı yaman. Belki felek verme zaman. Derdi nedir bilmiyorum. Tez kırılır, kaş çatamam. Kendi atar, ben satamam.

Badeler döndükçe artar bezmi Ayşın neşesi. Çınlatırken bağları mahurdan nazik sesi. Ahmet Refik Altınay'ın dizelerini, Selanikli Ahmet Efendi'nin bu mahur şarkısını Sevim Süer'den dinledik programımızın başında. Eserin başında Tamburi Cemil Bey'in Mahur Peşrevi'nin bir bölümü vardı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya

Radyosundan sesleneceğim bir saat boyunca. Bu gece Mahur ve Bayati makamında eserler bulabilirsiniz programımızda. İkinci Mahur şarkı Refik Fersan'ın bir bestesi. Nahit Hilmi Özeren yazmış eserin güftesini ve İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Güftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Yorgo Bacanos'un mahur şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar, ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar?

Güftesini Orhan Seyfi Orhun'un yazdığı Refik Fersan'ın mahur şarkısını Sadi Hoşses'in yorumundan dinleyeceğiz şimdi. Dün yine günümüz geçti beraber, yine de yanında kalasım geldi. Duruşu utangaç, bakışı dilber, vallahi çapkını göresim geldi.

Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, Muhannet'in kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Güfte ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eseri Güzide Kasacı'dan dinliyoruz. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Esma Başbuğ'u Selahattin Pınar'ın Mahur şarkısında dinleyelim şimdi. Güfte Fakih Fakılar'a ait. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam edecek. Nahit Hilmi Özel'in güftesini yazdığı Rakım Erkutlu'nun Bayati şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Tabi Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Nakış Ağır Semaini Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin, kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin?

Sırada yine tabii Mustafa Efendi'nin bir eseri var. Bu kez Bayati makamında bir yürük semai, Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey, ış eyleyelim yar ile, şimdi demidir hey.

Sıradaki bayati eser Şerif İçli'nin bir bestesi. Güfte Betül Erseli'ye ait, Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Aşkınla harap kalbimi bir lahza sevindir, gönlümdeki hasret sana bilsen ne derindir.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerini, Selahattin Pınar'ın Bayati eserini Koray Safkan'dan dinliyoruz. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Sıradaki bayati eserimiz yine Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Mithat Ömer Karakoyun'a ait, Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Delisin deli gönlüm, bin bir bereli gönlüm. Güldüğünü kim gördü sevdin seveli gönlüm?

Kıymetli dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Saadettin Kaynağ'ın Bayati eseri Aytaç Ergen'den sunuyoruz. Aşkın fecri yüceldi, müjdeler olsun gönül. Sana baharlar geldi, müjdeler olsun gönül. Seninle bahtiyarım, benim sevgili yarim, ıstıraptan kurtuldum, eski günlere veda. Yeniden hayat buldum, bana nur oldu sevda. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Gün yavaş yavaş akşama dönüyor sevgili dinleyenler. Güneş en güzel vedasını gökyüzüne bırakmaya hazırlanırken bizler de akşam güneşiyle karşıladık sizleri. Merhabalar efendim, akustik nameye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan. Huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sizleri Yeşilçam'ın büyülü dünyasında romantik bir yolculuğa çıkaracağım. Hani o filmlerde vardı ya, el ele tutuşurken arkada bir şarkı çalardı ya da bakışlar buluşur ama sözler susardı. İşte biz bu akşam o bakışların, o suskunlukların içinde melodileri söyleyeceğiz. Bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz üstadlarını size takdim etmek isterim. Umut Hoşgör keman, İsmail Karaşin kanun, Gürcan Yaman ud, Tanju Erol klarnet, Ceyhun Çelik piyano, Muhammed İzgi ritim saz ve Cenk'er Sarp bas gitar. Efendim Tonmeister'ımız Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmen Gülsen Kızıler ve program yapımcımız Işıl Aktan. Evet, Yeşilçam'ın sokaklarında gezinmeye hazır mısınız? O eski evlerin önünde durmaya, bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan aşkları hatırlamaya. Haydi o zaman akustik name başlıyor efendim. Bestesi Suat Sayın'a, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait muhayyer Kürdi şarkı sizlerle. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Sevmeden kırdım seni.

Uzakta değil, sadece kalpte değil, canla bir olmuş sevdayı Sinan Subaşı'nın bestesinde dinledik. Şimdi ise bir Türkan Şoray gözyaşında, bir Fatma Girik çığlığında, bir Hülya Koçyiğit'in dönüp arkasına bakmadan gidişine çalan şarkıyı dinleyeceğiz efendim. Bu şarkıda Suat Sayın'ın imzası var. Artık sevmeyeceğim bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim.

bilir. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Ne kadar ağlasan boş,

ümitlerimi kırdın, hayallerimi yaktın. Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın. Artık sen de yalnızsın. Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın.

sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Her dinleyişte insanı bir köşe başında durup eski günlere düşünmeye zorlayan, hem sitemli hem de kırılgan bir şarkı var efendim şimdi sırada. Sanki Yeşilçam'da siyah beyaz bir sahne, fonda İstanbul, gözlerde biraz bu. Evet efendim, beste Gültekin Çeki, güfte Hayri Mumcu, makam Rast. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber, eski dostlar, eski dostlar.

girer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam

eski dostum. Hayal meyal düşler gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar.

Var eski, eskimeyen dostlar. Yeşilçam'ın en içli sahnelerinden birine eşlik eden şarkıdır. Ömrümce hep adım adım. Sanki hava puslu bir sokakta yürüyen, eli cebinde geçmişi arayan bir adamın iç sesi gibi. Belki de yağmur damlalarının cama vuran sesinde eski bir aşkın izini süren bir kadının fısıldısı. Beste İrfan Özbakır, Güfte Mehmet Erbulan, makam Rast. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimde

akar kalbimde. Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde. Hayat şarap gibidir,

Hayatın kıyısında durup aşka, zamana ve kayıplara bakıp bir iç çekişin şarkısını dinledik. Cengiz Han Altuntaş'ın yazıp Mehmet Ilgın'ın rast makamında bestelediği şarkıda efendim. Şimdi artık kalbimizi biraz daha derine indiriyoruz ve Hüzzam makamına geçiyoruz. Evet, ilk şarkımız Arif Sami Toker imzası taşıyor efendim. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum. Evet, makamın giriş taksimini TRT İstanbul Radyosu kanun sanatçısı İsmail Kareşin'de dinliyoruz efendim.

acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? Gençliğim geçti yazı, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün

Aşkın içimizde büyüyüp bize bile sığmadı o hali Yeşilçam'ın büyüsünde bıraktık zannımca. Bestesi Teoman Alpa'ya, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hüzzam şarkıda bize o günleri hatırlattı yeniden. Efendim şimdi ayrılığı kabullenmiş ama hala içinde tutan, sitemle değil iç çekişle söylenmiş bir veda var sırada. Yine Teoman Alpay bestesi ama bu kez sözlerde Hasan Özcan Balım'ın sessiz derin cümleleri var. At kadehi elinden bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün.

Gidenin sustu ama kalanın her gece kendi içine konuştuğu o uzun zamanların şarkısı sizlerle efendim. Beste Selçuk Tekay, güfte Cemal Safi, makam Uşak. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır.

Evet efendim, bir Sezen Aksu bestesiyle devam edelim isterim. Evet, sorma. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır.

Efendim, her şarkının bir sahne oldu bu akşamda. Yeşilçam'ın sokaklarında şarkı söyleyerek dolaştık hep birlikte ve birbirinden kıymetli saz üstadlarıyla birlikte ben de çok keyif aldım bu şarkıları söylemekten. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Şimdi sizlere iki uşak şarkıyla veda edeceğim. Yeşilçam'ın klasikleşmiş şarkılarından biri olan Sevemedim Kara Gözlümü, Türkan Şoray şu sözlerle anons etmişti filmde. Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıda öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Ben İsmail Özkan, huzurlarınızdan ayrılırken saz üstadlarım Umut Hoşgör, İsmail Kareşin, Gürcan Yaman, Tanju Erol, Ceyhun Çelik, Muhammed İzgi ve Cenker Sarp ve bu güzel programda büyük emekleri olan Tonmeister'ımız Süleyman Nazif İlter, yapımcımız Işıl Aktan ve teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın, müzikle kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Nami'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de geçmişi şarkılarla, anılarla yad edeceğimiz, maziyi en özel eserlerle bugüne taşıyacağımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkıları yine sizlerle paylaşacağız. Programımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Beste ve güftesi İzmir Devlet Korosu Şefi benim de kıymetli hocam Erhan Parlat'a ait olan çok özel bir eserle merhaba diyeceğiz sizlere. Çiğdem Gürdal'ın 2013 yılında yayınlanan Yalnız Sen Ah Aşk isimli albümüne de adını veren şarkısını dinliyoruz. Ah aşk kapını çalar bir gün şaşırır kalırsın sen de anlamazsın.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşe Tokatoğlu'nun Sevilen Hicaz şarkısından Evra Günay'ı ağırladık. TRT bünyesinde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında sanatçının 2011 yılında yayınlanan albümünde yer alan kaydı paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimizde şimdi 2015 yılında bir mola vereceğiz ve Hasan Eylen'in Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde seslendirdiği bir şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen Necip Gülses bestesinde sanatçıya Elif Güreşçi de eşlik ediyor. Güfte Hüsamettin Olgun'a ait. Öylesine yordu ki zaman, her şey öyle yordu ki, aşk değil de sensizlik öylesine yordu ki, uçup gitti mutluluk, geriye ne kaldı ki? Yüreğim yangınlarda, söyle nasıl güleyim?

0: düşünme.
1: Hayatımda tek sen varsın, senden başka aşk istemem. TRT'ye yeni şarkılar kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Mehmet Özkaya tarafından 2015 yılında seslendirilmiş olan bir Hüseyin Soysal bestesine kulak verdik. Bu güzel şarkının güftesi ise yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli söz yazarı ve şair Vural Şahin'e aitti. Kendisini de rahmetle anıyoruz efendim. Evet, bu güzel şarkıyı hayatımızda var olan ve var olmasından mutluluk duyduğumuz kalpler için hediye etmiş ve dinlemiş olalım. Şimdi ise yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine çok özel bir eser. İlgün Soysev'in güftesi Betül Yücel'e ait Hicaz şarkısında Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol'u ağırlayacağız. Sanatçının 1999 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Mutluluk karşı koyda, yârim derin uykuda, gece hüzünle dolu mehtap bile kuytuda.

Klasik Türk musikisinin sevilen yorumcularından Güzin Değişmez, 2005 yılında yayınlanan Ah Yeşil Bursa albümünde seslendirdiği Rüştü Eriç bestesiyle konuğumuz oldu. Hey Bursalı, Bursalı. Kendisi de Bursa doğumlu olan sanatçımız ilk müzik çalışmalarını Bursa Belediye Konservatuvarı'nda başlamış ve burayı birincilikle tamamlamış. Ve 1989 yılında Kültür Bakanlığı'nın açtığı sınavla İstanbul Devlet Türk Müziği topluluğuna katılmış. O zamandan bugüne değin halen çalışmalarına devam ediyor ve o güzel şarkılara sesiyle hayat veriyor. Evet, sözleri Gülten Veral'a ait Hicazkar şarkının ardından şimdi Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaati Hicaz bir şarkıda konuk edeceğiz. Sanatçımız Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Şarkım, türküm, gazelim, sensin her an sevdiğim. Meleklerden de güzel sensin inan sevgilim.

sevdim kuş adalı, boyu posu edalı. Hafız Yaşar'ın Hicazkar şarkısında Melihat Gülses'i konuk ettik. Efendim, Efeler Diyarı Güzel Aydın'ın Şirin ilçesi Kuşadası'na da bu vesileyle sevgilerimizi yollayalım mikrofonlarımız başından. Biliyoruz bizi yurdumuzun dört bir köşesinden dinliyorsunuz ve yurt dışından da dinlemekte olan dinleyicilerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Zaman zaman bizlere o güzel mesajlarınızla da yalnız bırakmıyorsunuz ve bizim için gerçekten mutluluk sebebi efendim bu güzel mesajlar. Hepinize bir kez daha Geçmiş Zaman Olur Ki ekibi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yayınımızın son Hicaz şarkılarına kulak veriyoruz şimdi de. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli sanatçımız Türk musikisinin altın sesi Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçı İlgün Soysev'in güftesi Reşat Özpirinçli'ye ait Hicaz eserini seslendirecek. Sevdanın baharında geceler ne güzeldir, muhabbet pınarında geceler ne güzeldir.

Güzel İşcan'ı 2003 yılında seslendirmiş olduğu bir şarkıyla konuk ettik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz şarkısını dinledik beraberce. Yine hareketli kıpır kıpır namelere kulak verdik. Ancak şimdi programımızın bu bölümünde biraz tempomuzu düşürüyoruz değerli dostlarımız. Kürdeli Hicazkar makamında bir klasik, bir Sufi ezgi klasiğine kulak vereceğiz. Necati Samancı'dan dinleyeceğimiz Kürdeli Hicazkar tambur taksiminin ardından Meral Uğurlu, güftesi Halil Nihat Boztepe'ye ait Sufi ezgi bestesiyle seslenecek bize. Birlikte bir akşam yine mey nuş edelim gel. Cular gibi divane olup cüş edelim gel.

Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdeli Cazkâr makamındaki eseri Mediha Demirkıran'ın yorumuyla dinledik. Sanatçı bu eseri 1966 yılında seslendirmiş değerli dostlarımız. Biz de bu güzel nostaljik kayıtları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazkâr bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Münir Nurettin Selçuk şaheseri dinleyeceğiz. Nedim'in güftesinin bestelenmesiyle ortaya çıkan bu şarkıda iki değerli sanatçı bizlerle birlikte olacak. Necmettin Yıldırım ve İnci Yaman seslendiriyorlar. Rakkas, bu halet senin oyununda mıdır? Aşıklarının günahı boynunda mıdır?

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya'yı Avni Anıl'ın sözleri Reşat Özbeniççi'ye ait şarkısıyla ağırladık. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Evet, radyoları başına henüz geçen dostlarımıza da safalar geldiniz diyoruz, safa getirdiniz diyoruz bir kez daha. Geçmiş zaman olur ki programında mazinin tozlu sayfalarını beraberce aralamaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bu harika şarkıları dinledikçe ne kadar zengin bir sanat kültürü içine doğduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Anadolu'nun ezgileriyle, Alaturka namelerle, Doğu ve Batı'nın şahane senteziyle zengin müzik kültürümüz ruhumuzu dinlendirmeye, duygularımızı derinlemesine yaşamımıza yardımcı oluyor. Ve Abdülkadir Meragi'den Itri'ye, Hacı Arif'ten Münir Nurettin'e, Avni Anıl'dan Alaaddin Yavaşça'ya, Erol Sayan'a her bestekar ayrı ayrı kalp dokunuyor. Şimdi yine o kalplere dokunan şarkılardan birini dinleyeceğiz. Bir Muzaffer İlkar bestesinde Nevra Güney'i konuk edeceğiz. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Dök bağrıma zülfün, gece meltemle sürünsün.

Radyo'da İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı bu hareketli şarkıyla bize seslendi. Bir Bimen Şen şarkısında dinledik sanatçımızı. Bu eser TRT Solo albümler kapsamında sanatçının 2015 yılında yayınlanan albümünde yer alıyordu. Seninle ey Gülü Ahsen, barışmam bu severmezsen. Aynı zamanda Kürdeli Hicazkar fasıllarının da vazgeçilmez şarkılarından biriydi. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. 1994 yılına uzanacağız ve yine İstanbul Radyosu sanatçılarından birini Filiz Çatıroğlu'nu konuk edeceğiz. Sanatçı sözleri Melek Hiç tarafından kaleme alınan bir Amir Ateş bestesi seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Neredesin, neredesin yeşil gözlü meleğim? Neredesin şirin sözlü bebeğim? Şekip Ayhan Özışık besteleriyle hazırlanan 2010 tarihli Kulakların Çınlasın albümünde Seda Gökkadar tarafından seslendirilen kaydı paylaştık sizlerle. Bu Muayyer Kürdi şarkının ardından bir başka Muayyer Kürdi eserde Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte olacak değerli dostlarımız. Sanatçı beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir eser seslendirecek. 2012 tarihli bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Adım adım ümit verdiğim yollar gönül isterdi ki böyle bitmesin. Sevgili dostlar, insan yüreğini koyduğu, zamanını harcadığı, büyük bir sabırla inşa ettiği şeylerin hep sürmesini diler ve hep süreceğine inanır. Ancak hayatın ritmi içerisinde bir de bakmışız ki bu bitmesini istemediğimiz şeyler zamanla bir sonla karşımıza çıkıvermiş. Bunlar ilişkiler, dostluklar olabilir, kariyerimiz olabilir, başarılarımız olabilir, hobilerimiz olabilir, umutlarımız, hayallerimiz olabilir. Ama her ne yaşarsak yaşayalım, hayatın da bir başlangıç ve bitiş arasındaki çizgiden oluştuğunu unutmayalım. O yüzden vedalaşmamız gereken şeylerle de en doğru şekilde, en doğru zamanda vedalaşmaya çalışalım. Şimdi dostlar, yine harika şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Yine ruha şifa şarkılarla sizlere sesleniyoruz. Aşıklar makamının sevilen bir eserinde Ayfer Er'i konuk ediyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın en çok sevilen şarkılarından birine hayat veriyor sesiyle. Unutamam seni.

Söyle sevgili, sevgili söyle. Söyle bana göz bebeğim, dalım, yaprağım, çiçeğim. İzmir Adası'nın değerli sanatçısı Seval Şentürk, Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak eserini seslendirdi. Sanatçının 2006 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Değerli Geçmiş Zaman Olur Ki programının dostları, şimdi yine Vecdi Bingöl'ün kaleminden çıkmış olan bir şarkı dinleyeceğiz. Uşak makamındaki şarkının bestecisi bu defa Saadettin Kaynak. 2007 yılında Yahya Geylan tarafından seslendirilmiş olan kaydı sunuyoruz sizlere. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

Ali Suat Erdel'in 2019 yılında seslendirmiş olduğu Uşak Türkü'yü dinledik beraberce. Sevgili dostlarımız, Aşıklar Makamı'nın güzel şarkılarında şimdi Necip Gülses'in sözleri İlkan Sana ait şarkısıyla devam ediyoruz. Melahat Gülses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı bir naza, işveye bir güler yüze, gönülden söylenen bir tatlı söze, bir yeşil, bir siyah, bir ela göze, bir ömür aldanıp kalmayan mı var, bir kerem misali yanmayan mı var diye soracak.

Cemalcıneri harekette uşak bir türküyle konuk ettik. Fındıklı bizim yolumuz dedi sanatçı. Evet efendim, bu güzel şarkılar eşliğinde nostaljik yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Az önce bir Necip Gülses şarkısına kulak vermiştik. Tıpkı o şarkıda geçtiği üzere gerçekten tatlı dilli olabilmek ne güzel ne özel bir şey diye düşündük. Hele günümüzün stresle, sorumluluklarla yüklü bu dünyasında bu meziyete sahip olabilmek ne büyük ayrıcalık, öyle değil mi? Çünkü tatlı dilli olabilmek aslında nazik ve ikna edici bir iletişiminde gücünü vurguluyor ve dilimizdeki en zengin temalardan da birini içeriyor. İlişkileri güçlendirebilmek için, sorunları çözebilmek için en iyi yollardan biri ve yoğun iş gücüyle çevrilmiş bu dünyada herkesin nazik, hoşgörülü olabilmesi, birbirine saygı duyabilmesi çok özel gerçekten. Gönülden gönüle bir yol vardır diyorlar ya, insanların birbirine iyi niyetle yaklaşması, tatlı dille yaklaşabilmesi sevgi ve yakınlık bağını da kuvvetlendiriyor. İşte biz de bu bağı şarkılarla kuvvetlendiriyoruz değerli dostlarımız. Siz de o tatlı dilinizle bize iyi ve güzel mesajlarınızı iletiyorsunuz. Bizler için de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şarkılarla gönlümüzü gönlünüze bağlamaya devam ediyoruz. Şimdi o eserlerden birine kulak verelim. Metin Milli bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1988 tarihli Metin Milli Bugüne Kadar albümünden bir Selahattin Altınbaş bestesi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz bu senin güftesi ise Özdemir Kiper'e ait. Kumruları dinledim susuverdiler, rüzgarları bekledim sensiz estiler, seherleri özledim hiç gelmediler, izlerini nerede bulurum senin?

Çok sevilen Hüseyin'i türküyü Rengini Uyar Kökten seslendirdi. Değerli dostlarımız, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Güdehen Marmara'yı ağırlayacağız. Sözlerini Seyhan Girginer'in yazdığı İlgün Soysev şarkısıyla sesleniyor bize sanatçımız. Sensize söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de musikimizin zengin makamsal yapısı içerisinde harika şarkılarla yol aldık ve keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e birbirinden özel eserlerle her gün yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Saadettin Kaynak şarkısında Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.